Нур Али ингліз тілі программасының миннаттарлық байрымығы беғышланған мақсус санында мұндақ кепләні қыға айдым. Башқыладың ешіп түшкен вақтыңызда, ола сізге әвәз, әсәт қылыды, ғазап мұ қылыды. Башқыланың кәйінді қаған чығыңызда, ола сізіне мазақ қылыды. Башқыла білін тән тұрсыңыз, ола сізіне ақ көйік дейшіді. Адамлар шындақ мұ боламды, деп көман қылман. Инсанның тәбиеті шындақ. Маны бұ, рәйімсіз реаллық. Dünya mükemmel emez. Biz mükemmel bulmağan muşundak dünyayı könüşümüz gerek. Bizge her günü her hıl hış kesekle itilidu. Uladın özümüzünü kaçırgandın köre, bir keçidala xasiyetlik adamga aylanıp, ulanı betit kılıç ham hiyalığı çömüşünün ornığa, aşu hış keseklerini birden birden tızıp, özümüzünün kalasını kubırganımız dözüp. Yanılı hizmet küçüşken bir kısım hizmettaşların emeyişe mağa dert döküdü. Ula nemişki meni yaxşı kömeydu, nemişki kainimden kəp kılıdu, ula nemişki şunda kılıdu, dəb kalasıdın ötküzəməydu. Qutulub çıxışının amalını tapamay beşi qatıdu. Heç kim əmmi adamını razı qılanmaydu, bulub mu mənpəyət münasibiyyəti içində turğan əhvalda xizmət sorunu bəzdə cəngah qoxşaydu. Sən yaşsan, mən ölümən. Öz dadınız ya ki ögey dadınız, palancı ya ki pökünce bolsa qındaqkin, bolmasa yeni ışık düşkən soymula nurğun sınaqlağı düşkəmək qamaydı. Ulanın arasındaki naayda az bir kısım kişilerle üzüp çıxıp, öz kımmetini ışıqı aşıralaydı. Köp kısmı xalığanda almaş türbəsi boludugan uşaq vendilağı ayınıp qalıdı. Aqveti teximi etinişlik boğalları iştən haydılıdı. Menin bir muhbir dostum Şavya adam oylap yitalaydıgan barlıq şikesəklərinin zərbisi uçurap baqqan. Toluq kürüz aspirantlıqını danlıqda şüda əla nədəcə bilən pütürüb, közdən yığın yaydıqan tərcim halını kötürüb, tolub taşqan şənc bilən xizmət küçüş aldı turğan çağda, dünya onunğa tolumu güzəl tuyulğan idi. Amma idarəgə barğan birinci günüla, oylumuğa yardın uçub kilib peşansıgı təkkən bir qançı parçı xış onun beşini qaydırıb ətkən. O əsli xizmət taşları bilən

hayati badalga yaxshi ko'rgan odamini baxt kerishtirdi. Kardin garchi o'lib ketgan bo'lsa-mu, badal to'lash oldidagi ashu daqiqalarda o'zini mehr muhabbatsiz yashagan chog'laridagidan baxtli his qildi. Muhabbat uning hayotiga yorug'lik bag'ishlagan edi. Ko'p hollarda kishilarning dunyo rahimsiz deb zorlanganini qalbidagi muhabbat va illiqligi bo'lgan intizorlikning aks etishidan boshqa narsa emas. Dunyo rahimsiz deb qaqshayotgan chog'diki biz dunyoda hech kim menga ko'ngil bo'lmaydi deb qiydayotgan chog'diki kardinga o'xshaymiz. Lucy uni o'zgartdi. Uning mehribonligi, do'stonligi rahimsiz dunyoni eritdi. Kardinning qalbidagi muzni eritdi. Biz hammamiz saqlayotimiz. Lucy'ning dunyoyimizga bo'shib kirishini, shundan e'tiboran qalbimizning mehr muhabbatga to'lishini saqlayotimiz. Saqla, saqla, shundoq bir odam hech paydo bo'lay demidi. Ammo nimishqa o'zimiz Lucy bo'lamaymiz? Biz o'zimiz Lucy'ga aylangan chaqda dunyoyimizning muhabbat va illiqligi to'lg'anligini bayqagan bo'latdik. 2014 yili 8 ayda bir xonim Florida shtatidagi Starbucks qahvaxonasining bir butkasiga keldi. U bir stakan qahvani buyurtgandan keyin butkachiga yana bir stakan qahvaning pulini berib, "Mendan keyin qahva og'ilik kelgan odamga bir stakan qahva sovg'a qilaman" dedi. Uni keyindan kelgan xaridor bu tuyuqsiz sovg'adan xoshal bo'lib, u mu keyindan kelgan bir odamning qahva pulini to'lab o'tib ketib qoldi. Shunda qilib, bir stakan qahva bilan ifodalangan bu muhabbat 300 nechinchi odamgacha davomlashdi. O'zimiz yetib olib kelgan bir stakan qahvani yaxshi ko'rgan odamimizga bergan chaqda, uning chiroyidagi xoshallik kulgisini tasavvur qilib baqaylik. Yana tasavvur qilib baqaylik. Xizmatchimizning oldiga bir stakan qahva qo'yganchigimizda u qanchalik xoshal bo'lib ketdi. Bir stakan qahva ikki odamni xoshallik tuyg'usiga cho'mdirdi. Agar hamma odam shunday qilsa, bu dunyo mehr muhabbatga to'lmasmi? Mening mu do'stlarimdan ranjigan, sug'uq muomilaga uchrab, dunyodan norozi va darguman bo'lgan chaqlarim bo'lgan, ammo otamni debni qilganda orliqni yiroq ko'rmay, uni yerlik qo'yishga kelganlarning chiroyidan otamga bo'lgan hurmatni va uning o'limi sababli qayg'urish ifodalarini ko'rdim. Otamning yaxshiliklaridan minnatdor bo'lib aytgan so'zlarini angladim. Keyin otamdan qilgan tabarruklarni ratlash jarayonida otamning kundalik xotirasidan har qaytim boshqalarga yordam qilgan chaqda o'zini naqadar baxtli his qildiganligini bildim. Shu chaqda men mu otamdek odam bo'lishim kerakligini, boshqalarga yordam qilish orqali xoshallik va baxt tuyg'usi tepish kerakligini tonib yetdim. Shunda qilib boshqalarga yordam qilishni xoshallik deb biladigan bir odamga aylandim. Ishqqa kelganimda xizmatdoshlarimning horg'inlik ichida vujudiga kuch to'plab kelishi, horg'inligini chiqarib kelishi uchun biror quti qitiq yoki biror tol olma olg'ash keladigan bo'ldi. Shu sababdan shirkatda qitiqchi degan nomga erishdim. Do'stlarni yo'qlab qolganda, hatto ancha pishiq tanishmaydiganlar bo'lgan taqdirdami, ko'ngilni xush qildigan oddiy sovg'alarni ilib olgan bo'ldim. Gap sovg'atning cho'ng kichikligida emas. Muhimi sovg'a topshirib olg'uchiga elib keladigan xoshallik va illiqlik tuyg'usida. Rahimsiz, mehr muhabbatsiz dunyoda bir parcha harorat bo'lsam deyman. Atrofimdagi odamlarga kichikgina bo'lsa-mu xoshallik elib kelalsam, illiqlik his qildiralsam, men qilayotgan ishlarda mening sababimdan oz to'li yaxshilanish bo'lsa, men shunga xoshal. 2013 yili 8 ayda mikrobiologda Nur Ali ingliz tili saharchilar atirtini qurdim. Har kuni atigan soat 7 dan burun o'rindan turib, inglizcha bir jumla tarjim qilishni 21 kun davomlashtirganlarning hammasiga sovg'a berib keldim. 2014 yili orqa-orqadan kitob o'qish atirti, cheniqish korpusi tashkilladim. 1.5 yil vaqt ichida necha ming parcha sovg'a yo'lladim. Bular uchun kirasini qo'shib hisoblaganda 100 necha ming yuan sarf qildim. Men bularni hech qanday savdo tijorat maqsadida va yoki biror manfaatni ko'zlab qilmadim. Chiqimni butunlay kech kunduz ishlab topgan pulimdan chiqardim. Shunga nurg'un kishilar gumoniy nazarda qarashdi. Bugungi dunyoda kishilar sug'uq muammolarga kunib qoldi. Shunga bir odam o'z oldiga harakat qilishni boshlaganda nurg'un odamlar turli farazlarni qilishadi, gumonlanadi. Bu odamning maqsadi nima edi? Qilishi chotoqmidi-yo?
yana bir xil adamlarmı ba? Ular başqalarının aq könüllüyüdən faydalanıb öz kömüçüyə çoxdardı. 2014-cü ildən başlayıb öndidarda anlaş dərsi, sözlük dərsi, ağız dili dərsi açdım. Sınaq anlaş dərsliyini 1001 cəpada tayyarlab 49 gün davamlaşdırıb faqat 200 yuanla qaldım. Özümün səmimiyyətini bildiriş üçün əgər oquqçular dərsdən razı olmasa, xalığancaqda oquş pulunu qaytırıb alsa boludu deyə vədə verdim. Oylamğan iş şu buldu ki, nurğun adamlar dərsinin ən axırqı bir günü pulunu qaytırıb aldı. Muşundaq səmimiyyətsiz adamlarga yoluqqan çağlarımda mənim açığım gəldi. Dünyada nimişki bundaq adamlar badu deyə oyladım. Yaxşılıq ağ könüllük səbəb oludu. Yaxşılıqı yamanlıq qılınğan çağda ağ könüllük həqiqi sınaqqa düş gəldi. Bir qancha soatlik darsda qo'yimcha uchrab ketganim tabiiy holda meni afsuslantirdi. Ammo mening yaxshiligimga yomonlik qaytgan bo'lsa, bu texmo afsuslanarlik ish bo'ladi. Agar ash o'quvchilar mening darsimdan haqiqiy nafga erishalgan bo'lsa, mening darslik tuzishdagi muradim mo hosil bo'lgan bo'ladi. Har qitim ko'nglim yerim bo'lgan chaqda, oq ko'ngilligimga berilgan yaxshi baholarga Mening sababimdan boshqalarda yuz bergan yaxshi o'zgarishlarga qarab xursan bo'laman. Men o'ylayman, boshqalarning sizga qilgan yaxshiliklarini saqlab qo'ying. Ko'nglingiz kimlardandir azar yegan chaqda, asli muloqotlarni ochsangiz, turmushga bo'lgan ishonchingizni yo'qotib qo'ymaysiz. Qalbingizdagi haroratni o'chirib qo'ymaysiz. Mana bu sovuq, rahimsiz dunyoda bir parcha harorat bo'lib yashashning yo'lidir. Ah, ko'ngil adamlar hamesha ziyon tortadi deyishadi ekan, ammo bir adam Lucy bo'lishni tanlagan chaqda qalbida hech kim o'g'irlab ketmaydigan bir parcha harorat paydo bo'ladi.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımızlar, ettigelik haberler programımızın anıcılarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 20. günü, yekşembe, dehkalar kalendarı boyunca 8. ayının 10. günü.
2: Avval, bu kitimki programımızın asası mezmurlarını tanıştırımız.
1: Zhang Qingwei, Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Tekşürüp Tetkikliş Grupsını başlap, Şincan'da Tekşürüp Tetkikildi.
2: Xubey ülkesinin partiya hükümet vekiller ömüge Şincan gelip nişanlık yardım beriş ve emkarlışıp tereqi kılış hizmetini tekşürdü, udullaştırdı.
1: Şincan Uyghur Abdonom rayonunun bilimlik hukuki 15. 5 yıllık yirik planı yakında tarıktılıp, Şincan'ın 2030 yılı gıca İpek yolu ıksat belbeğideki bilimlik hukuki küşlük rayonunu asas cahettin berpa kılıdığalıqa aydınlaştırıldı.
2: Bingtuan'nın 2026 yıllık birinci türkümdeki yeni mahsulat, yeni teknikisini bağlaş tizimliki ilan kılındı.
1: Ürüm şehri Hunyanchi su ambarında balık taynıp suyunu saplaştırış, su baylıkını kogdaştek ekologiyalik şekilde balıkçılık baylıkını kogdaş, belecalarını köpeytip koyup yeriş faaliyet kanat yediruldu.
2: 2026 yıllık çöllükteki Mervayet, Şehanzi Marafoncu Yürüyüş Müsabakası 10. ayının 2. günü ötküzüldü.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Zhang Qingwei, Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komiteti Tekşürüp Tetkikliş Grupsını başlap, 9. ayının 14. günden 18. günü geçe Şincan'da rakamlık ıksatını ilgiri sürüş kanununu tüzüş ve taşıl kanununu tüzüldüş kırgızış doğrusu da kanun çıkırış boyunca tekşürüp tetkikildi hem de söhbet yığınaştı. Abdonom rayonluk Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul söhbet yığınığa katnaştı. Tekşürüp tetkikliş grupsi Şincan'daki mezgilede Ürümçi şehri, Turpan şehirde, Karxana, Yez Bazar, Mahalle, Doktorxana, Taşul, Hakiliş Punkti, Universal Katnaş Transport Kumandalık Merkezi Katarlıq caylarına çoğunkur çöküp, kesip tereqiyatıga rakam tekniksi arkalı kuvvet koşuş, yol doğrunu planlaş, kuruş ve yürüyüşünü közetiş, ölçeş katarlıq ahvallarını tepsili ilgiledi. Hem de söhbet yığınında Şincan'ın münasibetli hizmet doklatı ve fikir teklifini anladı. Zhang Qingwei, tekşürüp tetkikliş grupsı vakaleten Şincan'ın rakamlık ıksatını terakki kıldırış, taş yol yasaş, yürüştürüş hem de münasibetli kanunçılık kuruluştu kolu keltürgen zor neticesini toluk muayyelleştirdi. Şincan'ın baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini çoğunkur ızcılılaştırıp, yen dəbirdeki partiyanın Şincan'ın idar kılış tedbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcılılaştırıp, rəqəmlik ıxsat, katnaş transport katarlıqlarının yukur süpətlik tərəqiyatı puxtu türkü bulup, Şincancı zaman vilaşkan kəsib sistemisini tez bərpa qılıp, sosialistik zaman vilaşkan Şincan kuruşqa türkü buluşta puxt qədəm taşlışını ümit qaldı. Zhang Qingwei bunlarını təkidledi. Rəqəmlik ıqtisadını ilgir sürüş kanununu tüzüş, taşıl kanununu tüzüdüş, kırgızış, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmasını izcillaşdırıb, əməliyiləşdirib, yaxşı kanun arqılıq tərəqiyyatını ilgir sürüş, obdan idar qılışını kapalətləndirişdiki mühim tədbir. Tekşürüp tetkikliş grupsi tərəflər oturuğu koyuğun fikir təkliflərini çoğunkur tetkikilip, toluq qobul qilip, kanun layihəsini teximu ilmi, mükemmel qilishqi türtkü bulup, kanun çıxırış süpdini küçəb östürüp, kanun çıxırış xizmetini tərəqiyyat ehtiyacıqı uyğullaşdırdı. Ammının arzusuqı layihlaşdırdı. Münasibətlik tərəflə kanun çıxırışının pütkül cəriyanını təşviq qilish çüşəndürüşünü küçəydib, təşviqatını təşürüb tətqiq qilish, layihə təyərləş, fikir iliş, qarab çıxış, ilan qilış qatarlı qalqılarqı sındırıb, xalqının rayını kən dayırdı iqiləb, xalqının əqil parasını toplab, kanunni ünümlük yolu qoşunun ictimai asasını puxtlaşı gerək. Zümrət Obul təşürüb tətqiq qilish qrupsının köngül bölgəliliki və yetəkçilik qılqalıqı

0: ئالاقىدار يەرلىك نىزام تۈزۈپ، تۈزىتىش كىرگۈزۈپ، مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئالاقىدار قانۇن نىزاملارنىڭ يولغا قويۇلۇش ئەھۋالىنى نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، ئالاقىدار تەرەپلەرنىڭ سانلىق مەلۇمات ئامىلىنى بازارلاشتۇرۇپ، تەقسىملەش ئىسلاھاتىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇشىغا ھەيدەكچىلىك قىلىپ، تاشيول ئىشلىرىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتىغا ئۇيغۇنلاشقان باشقۇرۇش، ئاسراش تۈزۈمىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، قانۇنچىلىقنىڭ كۈچى ئارقىلىق يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تېخىمۇ ياخشى يېتىشتۈرۈپ، مۇھىم قاتناش ئۇل ئەسلىھەسى قۇرۇلۇشىغا تېخىمۇ ياخشى مۇلازىمەت قىلىپ، شىنجاڭ ئىقتىسادىي ۋە جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ كۈچىنى قوشىمىز. مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى مالىيە ئىقتىساد كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئەزاسى تيەن گولى، قاتناش ترانسپورت مىنىستىرلىقىنىڭ مۇئاۋىن مىنىستىرى ۋاڭگاڭ، دۆلەت سانلىق مەلۇمات ئىدارىسىنىڭ باشلىقى لولىخۇڭ، ئاپتونوم رايون رەھبەرلىرىدىن لېنىڭ پىڭ، پەنشى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ بىر قىسىم ۋەكىللىرى مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى، خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكى 9 ئاينىڭ 16 كۈنىدىن 18 كۈنىگىچە شىنجاڭدا نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە ھەمكارلىشىپ تەرەققىي قىلىش خىزمىتىنى تەكشۈردى، ئۇدۇللاشتۇردى. İki taraf hizmet söhbət yığını içib, baş şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ögendi, ızcıllaştırdı. Partiya Merkezi Komitetinin yeni dəvirdiki Şinjan'ın nişanlıq yardan veriş hizmetini çoğqırlaştırış toğrısıdaki orlaştırmasını ızcıllaştırdı, əməliyiləştirdi. Yeni tərəqqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idarə qilish tədbirini toluq dəl cayda omumizlik izcillaşdırıb, diqqətni cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikdən ibarət xizmət baş nişanıqı mərkəzləşdirib, Cunxa milleti ortaq gəvdəs yeni müstəhkəmləşni asasi liniya qilişdə çıng durub, Partiya Merkezi Komiteti Şincanı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orın bekitməsini közləb, Şinjanğın nişanlıq yardan beriş və iki cay həmkarlıqının üzlüksiz çoğqırlaşışı və puxtılınışıqı türtkü boldı. Xubi Ölkilik Partiya Komitetinin şujisi Guan Zhiou, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang, Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Abdonom Rayonun reisi Erkin Tunyas, Abdonom Raylıq Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Obul, Abdonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bing Tuanning Zhengwei He Zhongyou munosabatlik faoliyatga qatnashdi. Xubey o'lkasi, Xinjiang Uyg'ur Abdonom rayoni va Xinjiang ishlab chiqarish qurilish Bing Tuanining nishonlik yordam berish xizmati suhbat yig'ini 9 ayning 18 kuni Urumchida ochildi. Chen Xiaojiang, Abdonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumati va Bing Tuanga vakolatan Xubey ölkəsinin Şinjan xizmətini zor küş bilən qollığanlığına rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komiteti Şinjan xizmətigə yüksək əhmiyyət berib, yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idarə qilish tədbirini bekitib, bütün məmləkətin küçünü işqə salıb, Şinjanın quruluşu, tərəqqiyatına yardım berib, Şinjanı iqtisadi, ijtimai tərəqqiyatda bütün dünyanın diqqətini tartqudak zor muvaffaqiyyətlərini qolğa keltirishkə yetəkləb, partiya rəhbərliki və sosializm tözümünün gayet zor əvzəllikini toluq gəvdələndirib, millətlər məsələsini həll qilishnin jungoçi toğri yolunun qudretlik hayati küçünü namayan qılıb, Jungxua millətinin bir ailə kişiləri ikənligini əks etdirdi. Xubey ölkəsi uzundan buyan Şinjanğa yardan beriş xizmətini bütün küş bilə alğı sürüb, Şinjanın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əminlikigə zor töhpə qoşub, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmasını qat'i izcillaşdırışdiki siyasi məsuliyyətçiliqini toluq namayan qıldı. Şinjan 10-nji qetimliq mamlakatlik Şinjanğa nişanlıq yardan beriş xizmeti yığınının orlaştırmasını çoğqur amaliyleştirip, Xubeyning ilgar tecrübelerini astaydıl ögünip ve örnek kılıp, Şinjan bilen Xubeyning hemkarlıqı udullishini küçeytip, Şinjanğa nişanlıq yardan berişning universal ünümini üzliksiz aşırdı. İki cayının arlışı, almaştırışı, yuğurluşunu çoğkırlaştırıp, yaşlar ösmürlerinin almaştırışı ve medeniyet sayahatçilik hemkarlıkını küçeytip, Cunhua milleti ortaklaştırıp,

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

келе болуду. Әрекет үгінішінің катализаторы. Нұрғын ата-ана тәнәркет балланың үгінішіге тәсір еткізуді деп қарайды. Әмма нұрғын тәтқиқатлардың мәлім болышча, тәнәркет үгініш сәвиесіні өстірішкі пайдылық кен. Әркетнің пайдысы көп тәрәплімілік болып, үрек өпкінің қықтыдарыны күчейтті. Мұскылланың күшіні ашырып, сөңекнің өзішіні ілгірі сүріп, балыланы техімі сағылам. Техімі хаяты күшке иге қылыплы қалмай, яна балылада тәләпчан болуш, адеті актып алғы ілгірлейдіған рои халетні етілдірішке ярдан бердіген. 2009 yılıla Şanghay şehirdeki 5. yıllıktaki 2200'den artık okuguçı arsıdaki tekşürüştüm. Baykılışça herket adıtı bağ valılanın neticesi tekimi yakşı bolu diken. 2017 yılı İspaniye, İtalya ve Çili'den kelgen alımla 26 türlük tetkikat sallık malumatını tahlil kılıp. Ten herket paliyeti, ügünüş iktidarını yukarı götürdü kallıkı. Bolup mu matematika ve okuş cihette şundak bolu dağallıkı doğrusu da yakın çıkarga. Tetkikatların malum buluşça herket dikkatini yötkeş. Merkezleştiriş iktidarını yukarı götürdüken, hem de az digende 2 saat devamlaşırken. Herketin kiyinki balılar huşal keyfiyatı erişirken. Şundakla tekimi yakşı est tutuş kabiliydi. Dikkatini yığış iktidarı ve inkas kaytırış iktidarı iyi bolu diken. Bu ögünüşke intayin paydılık. Dünya Sehiye Teşkilat. Kanuniyetlik hareket balılarının sağlamlıkını koğdaş bilen bille. Ulanın ilmi ifadesini yukarı götürdü deb ilan kılgan. Hareketinin çoğun meneği bolgan təsiri kıskı müddetlik ve uzak müddetlik deb iki çoğun türgü bölünüdü. Kıskı vakit işi de hareket kılış çoğun meneğideki bazı kimiyelik maddelerini köpeydüdü. Meselen, dopamin ademini huşal kılıp, aktif, Teşebbüskar ögünüş halitigi iyi kılıdı. Serotonin ademinin besimini yengilletip, est tutuş iktidarını yukarı götürdü. Noradrenalin reaksiye süreti ve zihnini yığış küçünü yukarı götürdü. Uzak mezgildin karganda. Hareket çoğun meninin kurulması ve iktidarını özgertdi. Məlum səhiyyə tətqiqat yurtu qozğıqan insanla meni planını tətqiq qilish jarayonida hərəkətni davamlaşdırğanda nerv hüceyrələrinin sani körünərlik eşib, çoğ mengini muskulga oxşaş məşq qılğan siri küçəytkili boluduğanlıqını bayqıqan. Bu hadisə meni mənbəlik nervini ozuqlandırğıcı faktor dəb atılğan bir xil maddədən kelib çıqqan boluşu mümkin. Onun hazır ba bolgan nervi hüceyrelerinin hayati küçünü saklaş, hem de yeniden peyda bolgan nervi hüceyrelerinin özüşünü ilgir sürüş iktidarı ba. Peşanı bölüki peşanımızın arka terpigi caylaşkan bulup, tedbir belgileş. Dikkat, itibar ve kişilik kadir kımmetini kontrol kılıdı. Sekankur gevdisi çoğun menimizin çeki bölükinin çoğunkur yerigi caylaşkan bulup, uzak müddetlik est saklaş ve saklaş katarlık muhim iktidarlarını cari kıldırdı. 2013 yılındaki bir türlük tetkikat körüstülüşçe, pekat 20 minuttan 40 minut küçü bolgan oksigillik herket meselen piyadı miymiş. Asta yürüyüş, kan terkibideki mene menbelik nervini ozuklandırgıcı faktor miktarını tahminen 32% aşırdıken. Şuna herket ögünüş neticesige təsir yetküzmeyle kalmastın. Eksisi ögünüş ünümünü yukarı götürüp, balılarının tepekkörünü tekimi ötkür, tekimi köngül koyup, nersilerini tekimi tez, tekimi pıhta est tutuş imkaniyetigi iyi kılıdı. Ondakta okşumağın yaştaki balıla kandak hareketlerge maskeludu. Çünkü yaştın töve, balının yürek, öpke, umurtka, sönek katarlıkları tekhi toluk yetilmigen bolgaşka. Addi hareketlerini kılışkı boludu. Meselen, örülüş, ömüleş. Put kollarını meşhlendiriş katarlık hareketlerini kılışkı boludu.

ve yardımına muhtaç. Eza devletle hemkarlıkını küçeytip, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Afganistan alakı grupsu Katarlık supuladın yakışı paydınıp, Afganistan vaziyetinin sılık ötüşüge türütkü bulup, Afganistan'ı kendi dairlik sığdırışçan siyasi ramkı berpa kılıp, puhta mötütül işki taşkı siyasetini yolu koyup, barlık şekildeki terörizmi katti zerbi berip, etraptaki devletle bilen dostanı ötüp, tenişlik, mukimlik, terakiyat yolu da hakiki minişki yetekleşimiz gerek. Üçüncü, içi bitiş, yuğurluş yolu da minişi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza devletle terakiyatının aşkışlık baskışı duruvatıdı. Şuna tağ deryaları taş buluş, mənpəti yuğurluğan buluş tek özgücü əvzəlikini cari kıldırıp, içi bitiş, hemkarlışış yönlişi de çın turup, terakki kılış, gülünüş güzel arzusunu birlikte işe aşırış gerek. Biz soda ve selinmini erkinleştiriş, kolaylaştırışını sicil algı sildirip, adem, mal, meblağ, sallık məlumatının bir xətər tertiplik yötkülüşü kapalı tıkılıp, rakamlik iqtisat, yeşil energiye, zamanevi yezigilik əmkarlıqının iş noktasını barlıq keltürüşümüz gerek. Bir belbağ, bir yolunu ortak bərpa kılış, her qaysi devletle ortak terakki kılıştiki çoğun səkne. Biz bir belbağ bir yolunu ortak bərpa kılış təşəbbüsünün her qaysi devletlerinin tərəqiyyat strategiyası hem de Avrupa Asiya İqtisad İttifaqı Qatarlıq rayon həmkarlıqı təşəbbüsü bilen çoğunqır udul işiği türütkü bulup, kəsib zənciri, təminat zəncirinin muqumluqı, ravalıqını qoğdab, her qaysi devletlerinin iqtisadı yuğurluşu, tərəqiyyatda həm türütkü buluşu, nəticələrinin həm bəhirlinişini ilgir sürüşümüz gerek. Her qaysi devletlerinin yuqumdun kiyinki iqtisadının əsli kilişigi yardan beriş üçün, Congo tərəb bazar pürstüdün davamlıq həm bəhirlinib, kəlgüsü 5 yılda bu təşkilatqa əza devletler bilən qılğan sodu sonmasını cəmi 2 trilyon 300 milyard Amerika dollarıqı yetküzüş nişanını tirişpişqa aşırıb, sodu kurulmasını əlalaşdırıb, sodu temponluqını yaxşılaşını xalaydı. Congo tərəb Congo, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı İqtisad Sodu Şöyüyeni kurup, bu teşkilatının köp tereplik İqtisad Sodu Hemkarlıkı ve Terakiyatı kuş koşudu. Congo terep 2018 yılı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Ramkisi işçide təsdiq kılgan tuncu kararlıq 30 milyard yuan xalıq pulu kıymetindeki məxsus qarz pul türünün yolu koyuluşunu pat ardı tamamlap, İkinci kararlıq məxsus qarz pul türünün yolu koyuşunu başlap, bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qilish həmkarlığı qışıldıb, zaman ivlaşqan öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış, ul əslə quruluşu, yeşil, tövən karbonluq imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qatarlıq türlərini noxtuluq qollaydı. Dördüncü, öz ara ögünüş, öz ara örnək iliş yol deminiş. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakiyatının en müstekem asası medenilikte özara örnek ilişti. En zor küçü, halık rıştının bağınışı da. Biz okşaş bulmağın medenilikle ara almaştırış, sözleşiş, inak bölü ötüşünü teşebbüs kılışımız gerek. Pentechnika, mağarıp, medeniyet, seyye, namıratlarını yöleş katarlıq sahelerde avamğı yakıdığan, kalıpını mücessemleydiğen texnimi köp türlerini yolu koyup, yaşla almaştırış lagiri, ayalla münbiri, taratku münbiri, el ara dostluk münbiri katarlıq supladın yakşı paydınıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı inak koşundarçılık ve dostane hemkarlık komiteti katarlıq icdimai teşkilatlarının rolünü yakşı cari kıldırıp, her qaysi devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşüge vasıtı buluduğun körük bərpa qilishimiz gerek. Kelgüsü 3 yılda Congo tərəb Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza devletler üçün namıratlarını yöleş boyunca tərbiyeləşge 1000 kişilik san berdi. Luben kasıphanısıdan 10'nı kurup çıkıdı. İpek yolu boyudaki devletler xalqi bir aylı kişilerdek buluş hərkiti ramkisi içi de səyye sağlamlıq, namıratlarını yöleş kutquzuş, mədəniyet, mağarıb qatarlıq sahələrdə 30 hemkarlık türünü kanat yaydırıp,

90'nın yadır boğundaki biz Tönügünkü Radyo Jorlu programımızda Parhat Kazım'nın Küldanlamlıq hikayesinin aldın kısımdan atkandıq. O, bir mezgirlik arlayışı çariyanda Ağlalani tolımı yaxşı görüp qalğan idi. Onun aydak çırayı, tatlıq avazı, mulayim mihribalıqı onu her vaqt özüge cəlib qıttıraddı. O, hatta Ağlalabilən turmuş kuruşlam oylış boğan idi. Dəl şübəyddə ən yakın dostları boğan Ablız bilən Geni onu bu işten tosup koydu. Ondaq da ola nem üçün bunda kıldığandı? Ağlalı rastalı ola itkandak yaman kızmıdı? Bula kızıqsanla, deyiktanla devamlıq bugünkü radyo jorlu programımızda oranlaştırılığın Parhat Kazım'nın Küldan namlıq hikayesinin devamıdı bulsun.

Şunundan başlap ahlala bilen kündü ün didarda netçi uçur yollaşıp, həptid netçi qitim birli tamak yep, bağçıda ayınıp, optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylıq parmağıga altın üzük sap koysamla, o minin bulatdi. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllede, 11 yıllık savaq dişim, ağındırım, ablas bilen geni, yeydiğen işidiğen nükötürbile kepti. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizliman kartıp ümmelleydu, gəp kınmaydı. Nem boldı sana, bir əgipan bağı uxşumamdı, dedim. Demisek bulmadı adaş, düşmən küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın dəydəb diyemegen. Geni demisek bulmadı edip turbağaşka işkimiz geldik. Sen arlışı atkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme, benim ahla lendemsen. O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahla lə. Tekslaya onun toy təklifi koyuşunu mesle salay edip durgandım. Aldırap getme. Neme, nem deyin bu? Ablas bilen geni mağın əsiyet kılıp, ahla lədin iraq duruşumdi. Onun kimden ondur üyünü buzgallıqını sözüldü. Beşimğa bir-bir çelik soğuksu kuyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İştarlı kılıp köremey batamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisten biri onu indeki keltireyle depti de. Dostlarım ketti. Telefonumu elip işkimiz çüşken süratləyi toymay qarıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közləyi bir ömür qarab dursam deyimən. Dərhal sınlıq görünüşünü açdım. O bir sivetti. Səl ötkendinkin avazlıq sözlü şıqıldı. Və sınlıq görüş əvsizlikini etdi. Xojada açığım geldi. Səl durup yatıqıqı bardıqalıqımını etib talağa çıxdım. Közünün salqın şamili qazanlarını çürməkdi idi. Yolla qazanlıq. Məndək miskin soğuk dömbü qor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işini çektim. O burun kıdakli külüp işini açtı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş yed demakımığı uruldu. Onun çay koyuğun kolları sel titirip getti. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumğa taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine qarıp, ablas bilen geninin sözleri yadımğa gelip, levlerim 1 santimetr arlaq qalğandı özünü tattım. Omu bir nemeni yes kılgan bolsa kerek, közünü içip müşiktek sürkülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanı aldı. O, burun kudak kızgın bulmayı kelebat kalıqım haqqıda birden qaqşap,

Şilda qaldırdı. Tamakinin ziyanlıqlıqı haqqıdaki videoları tolu körüp, tamak çekişini azlıdış bilen bərgə, enchik tamak çekidigan bop qalğan idim. Yeni bir tal tamak çekip bulup, küldanını çay üstünün

Bir gün ötüp, onun yatığı etrafı bardığan bir işim çıkıp kaldı. İşini tüyesem, idareye bağımsa mı buladı? Maşinamını yakın etrafı toxtutup, onun yatığını aldık geldim. Yataktan onun biri bilen telefon işi atkalıqını anladım. Kolumdaki soğatını belikim bilen meydemge terep durdum da, işik çekeş telefon kıldım. Telefon ilinmedi. Önümünü götürüp çakırdım. Yatak işinden onun, hem ana, diyen nazik avazı alınıp, heldenkin işini açtı. O, gözlerini oğulup, soğukla karşı aldı. Keçe ismini koş işlep, bugün aramağın, tazı uxlap demen, öyrəsiz de. Demisim o, öy sorun kaldıqları bilen toşup, eğil-eğil uxşap qağın de. Safağı kilip oldurdum. Onun gəp sözleri burun qıdak kolaşmaydı. Futkollarımı kalan paylaşıp kalan dek, bir de onunla bir de bununla uruvaladı. Tamakı'ı ot taştırıp, yelik küldanı aldım. Küldanda ölüşkün men çeken inçki modem bilen, yani işkital tom modemin kaldığı tırattı. Çöçüp kettim. Sezgür ahlale derhal düşenci bedi. Tok uçak bozuluk gelibedi, nevrakam gelip yasap begen. O bugün gece yeni ismini koşup işleydi kalıqını etti. Bir dəsti gülünü çay üstlüge koyup koydum. O, işkiri öy kirip getdi. Tamakamını küçep işkini şorap bulup, küldanğı besip, otunu öçürüp ornu koydum. Abnes bilen Xeni'nin şeker yaltılığan sözleri yeni kulaq döndü yanraşka başıldı. Şunun bilen onunğı telefonu kımıdı. Öndidardın uçurumu yollamadı. Bıraq, onun öndidardın yollığan uçurları, tavsiye olanları on netçe yetti. Neç gün ötüp, yeni şundaq çağda onunla xəbər qımaylı yatıqığı badı. Öy işçiden bir ərinin külkisi anladı. Yürküm sıqıldı. Közlerim karangolaşdı. İşini gom-gom qılıp urğaş öllük toludu. Bir hazadinkin önsül üçgen halda işini açdı. Öy işçide burun qıdak yeslerimle oyğıtıdığan pıraq yok. Əksce, yelili çeçilgan başını ağırtıp, köğümünü iləşdirdiğin ətir hidiblən qansıq muhur kıpırıqı bir ağan idi. Onun kapıqı törük idi. Telefon kılvəsiniz bulmandı. Biyap vaqt kəp qaldı mı nimə? Yaq, televizor görüp oltırğandım. Keçilik ismi ilişkiləgən əməs mu? Baraydın tamak buyurtdub. O, çay dəmləş üçün şikirik qarapmaqdı. Özüm safada, kulukum şikirde idi. O, dərhal yenip çıxdı. Tamak çekeş küldanı aldım. Küldanda inçki modendin 3 dal, tomudun 2 dalının kaldı oturaddı. Olanın oturısı da od toluk öşmeyen, yerim çekilgen barmaq tomluğudaki muhurkının bir burcigidin acizlisi çıxıp duraddı. Öynün havası demimde sıxdı. Yaq, yürükümde sıxdı. İşkirden taraqıda kığan avaz çıxdı. O dərhal lappıda mağa karıdı və öydü çaşkan payda alıp kaldı, dedi. Çişlerinin boş xeçerli tüpkülüğünce, onun bu külküsü tolumu sönü belindi. Elikim muhurkunun ısı küçeydi. Onunla kardım. Pağ bayğın çaşları boranda kalan pağ tek çangızdak, cüt yığıp durğan közleri suyu sesiğen saman külçikidek. Irtcağlada glas görüngen ləvleri qan yalıgan qancoğunun kalpüde körünmekteydi. Tamakini küçep çekip, küldanğı karadı. Beni zanlı kığandak, rəzgi küldandaki muhurkının ısı xuddi biri şorğandak ılgı yattı. Onunğa tikilip karadı. O, səhər xantik yeğip durğan xonik közlerini közümge paqıdak tikip duraddı. Xoş deyinimce, tamak kalduğunu küldanğı taşlaşkın rayın bağmay, özümde tabağa attım.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ularının gödək çağlarıdır mı, yaşlıq dəvrıdır mı bar idi. Mana hazır, ula eriqi sadıq, balalırgı küyümcan, ailinin eğir yükünü üstüge alğan anı boldı. Eri, qar köşkününün astıda qilip, hayatıdan ayrılgan küllədən, ulan ailesini eğir musibət qapladı. Bayan, bəxtsizlikə uçurgan dostu bilən, onun yalğız qızı altını çin kuçaqlap, uzunğıcı yıxladı. Ulan, japa müşaqqətlə aldı da, qılcı vaysımaydıgan qaysar anı idi. Lekin, eğir judalıq onu tezli mükçəytib qoydu. Bayan, vapadar jorısından vaqtsız ayrılıp, qanıdı qayrılgan bu bəxtsiz dostunun öygü pat-pat berip, onun halıdan xəbər elib duraddı. Bəzdə, ulan bilən yerim keçigici mundışıp, ulanın uydu qonup mu qaladdı. Bayanın Ürümçide Ali Mektep'te okuvatkan kızı Sayra Gülmü, altının billi oynap özken, başlangoş otur mekteplerde billi okuğan dosti hem savaqdışı idi. Sayra Gül tətilge kelse, altının hoşallıqtın beş kökü yetetti. O, dostunun uyga pat-pat kilip, bayanğa karşı bir etdi. Bayan bilen toxtarma, kemter, huşçıray, işcan altınni, xudu öz kızadak yaxş görettdi. Bayan, yalğızlıq tartıp qalğan çağlarda altını uygu çağırıp aladdi. Altın, dadısı hayat vaxtıda bəz günleri bayanın uydu qunup mu qaladdi. Lekin, dadısı alamdan ötkendin buyan, anısı yalğız boğaşqa bu uydu qunup baxmağan edi. Bugün etigen ulan, kızım, menden ansırma. Bayan anan doktorxandan qaytıp kegüce, ulanın uyge mallarga obdan qarap dur. Toxtardadan qışlaqı kettemez mi? Dep, onu bayanğa qaytıp qoygan edi. Qarangı tüşdi. Lekin bayan teğici qaytıp kelmedi. Altın ansırışkı başladı. O etigenden beri mallarga ot silip, kalılanı seğip, dalandaki tamar bilen akarğı süt, hem çöpləni berip, öyləni, oylılanı tazlap bir dəmi tanım tapmadı. Arğılıq mı, taladaki soğuk mu, koyuq ormandan kilovatkan vəhimilik avazla mı, çarvıçılıq turmuşunun sıq soğukını baştan keçirgen, japanın koynada pişip ketken bu Mongol kızını korkutalmaydı. Lekin, o bugün uyga qaytmısı anısı yalğız qaladdı. Ulan bilen altın, börtenin uyga kirgen ətkəsçinin altın bilezgün oğırlap ketkelikini anlap, keçileri işiklerini çın taqap yetişki adetlengen idi. Bayan anam neymişki teğe hiç qaytıp kemeydi gandu. Dəb oylu dey altın ənsirip. Qayşa mamamın kesili eğirlişip ketken bolsa, ula bugün uyga qaytamaymı qalamu? Ula qaytamısı, mən qanaqma qalamən? Anamın şu tapta yolumu tolu qarab, közleri teşilayla dəb qağandu. Yaq, bayan anam bugün çoxum qaytıp geludu. O anamın kesili bağlıqını, menin keçileri onun qaymıra bomusam bomaydı qalıqını biludu. Şonu o çoxum qaytıp geludu. Kim biludu, ula şu tapta öyge yıqılışı mı qağandu əqican? Yollada qar bək qilinəməs mu? Şonu ula keçikip qaldım ikin. Qorunun aldığı kilip toxtuğan at çanısının qıcırlıqan avazi kızının xiyalını bölüb etdi. Onun çırayığa bir dilli külkü şükürdi. O, hoşal bulup talağa qarap şükürdi. Bayan bilen qayşımamay rastlı qaytıp kegen edi. Anınız neme dəb qağandu, dedi bayan altını bağırığı besip dur. Yollanı qelin qar besip ketkeşke, öyge test yetip keldok kızım. Heç qısı yok bayan ana, dedi altın külümsirep. Mən siladın bək ansırgendim, aman insan yetip kegen aladın bək hoş boldum bayan ana. Qayşımamamın qızdımız yandı mı? Mən yaxşı bop qaldım cinim balam. Dedi qayşımamay, bayan bilen altın özünü çanıdan yöləp çüşürüp atqan çağda altınğı külümsirep qarıp. Sizni saxıltıp qoydu oq balam. Bayan bilen altın qayşımamayını yöləp öyge elip kirdi. Sıq oydın məzilik paxlan göşünün purqı keletdi. Siləni tonlap qosqı içip kilemikin dəb şorpımı qaytıp qoydum. Şögürüş mü ba? Dedi altın. Mən əmdi mağay, anam ansırap qanmısın. Altın talağa qarap maldi. Toxtan, nəgi bar siz? Dedi bayan. Siz ne uyunuzga atcanız bilan apırıp qoyman? Yaq bayan ana rahmet, dedi altın. Sila uzun yol besip, yerip içip, əndi keldanla. Siz qayşı mamamın yeniden ayrılsınız bolmaydı. Bizden oy hiraq emez ko, özüm keteleymen bayan ana. Menden ansır manla, hoşamısa. Altın iştik talağı çıkıp ketti. Qayşı mamay, altının kendinden talağı mangan bayanğa kolunu şıl dedi. Toxtan, kızım, dedi o. Olanğı azraq tamak elevilan, andın altın niçanı bilen öyge tez apırıp koyun. Bayan bir koru tamak elip iştik talağı çıxdı. Lekin altın korudun allı kaçan çıxıp ketken idi. Bayan yollağı tez köz jügürtti. Altının karısı mı körünmeydi? Bayan kar baskan yol...

Kışlaqda bu yıl apet pek eğirken fukam, dedi Tohtar, qelin qar qaplıgan kışlaq bilen aşqağın qoylağı qarab eğir xursınıp. Qoyların ne kıştın qandaq mı çıqırıp alasın? Mən müşün odun qatıq ənsiravatı mən ağa, dedi Qasen. Malla üstünü muz tutup ketken qelin qarlani tumşuqan toyaqları bilen her qanç kolusu mu çöpnün yüzünü acanmay aşq elivat odu. Bəzilir aşlıqı bərdaşlıq berelmay, tonlap ölüp mü elivat odu. Bugün öz gözün bilen ködün o ağa, qarab durup on qoydun ayrılıp qaldım. Boran küçüyüp ketip atatdi. Tohtar bilen Qasen öyge qarab maldi. Ola Mayra qorgan yoğan birligen qordaqını hozurlunup yep olturganda, sırtın avtomobillarının görkürgen avazı anlangandak boldi. Akufka bir-birge əcəpilinip qarışıp, orundun qoz qaldi. Bu çarvıcılarının qar apıtıda aşqağan mallarga həqsiz bedi tarqatqılı kəgən avtomobillarının avazı idi. Küşlük boran ləpildəp şuvatqan qarlani kabinkilarının aynikigi şiddet bilen oratdi. Şopurla boran tündürüvətkən yollanı pərq etəlməy, qaystırıp ki minişini belelməy qelişi vatatdi. Aldıdı ki tevatqan abdumabılla toxtap, kəyini tərəbdi ki tevatqan abdumabılla kəyini kəyindin signal bərgeli durdi. Jiraqdın iştinin qavğan avazı anlandı. Şopurla maşinini avaz gəlgən tərəbki qarap əydədi. Səpnin aldıdı ki tevatqan abdumabılının aldınqı işki çaqı yolunun çetidiki bir orakı kırıp qaldı. Şopur avtomobilni o'rakdan chiqara olmay, kabinkadan tushdi. Shu aralıqda kaynidagi avtomobillarning kabinkalaridan tushgan shopurlarni yetib keldi. Ular qattiq bo'ronda yuzlarga zarb bilan urilayotgan qorlarni qo'llar bilan to'sib, o'rakka yetib qolgan ikki chaqqa ko'z yugurtdi va avtomobilni kaynidagi avtomobilga yo'g'on sim arqon bilan chetib, yetib qolgan avtomobilni o'rakdan tortib chiqardi. Dal shu chaqda bu yerga Tohtar bilan Qasen otliq yetib keldi. Avtomobili amdil o'rakdan chiqarilgan shopur qor shiddat bilan urilayotgan kabinkadan beshini chiqarib, serq daq bilan tashlangan juvi kiygan, yuz ko'zini qirov bog'lab ketgan Tohtar bilan Qasenga qarab, "Sizlar chorvichimi?" deb so'radi. "Ha-a!" deb javob berdi Tohtar. "Sizlar nega mangdinglar? Biz qaraptidim mollar ashqagan chorvichilarga haqsiz chop tarqatqili keldik. Bizni uyinglarga boshlanglar." Tohtar avtomobillarga atlıq yol başladı. Qasen etini çaptırğın içi öyge ketti. Mayra bu xoş xəbərini anlab, qazanğı dərhal göz saldı və boğursaq pişirişqi kirişdi. Avtomobillar yetib geldi. Şopurla Qasen'nin işkinin aldığı egiz bir döv çöp düşürdü. Mayra avtomobillarının aldığı berib, şopurlarga sıkımlap, sıq boğursaq tarqıtıp berdi. Qosqı içip ketken şopurlar sıq boğursaqni qar bilen qoşup, huzurlanıp yegele durdu. Kegiz öyünün aldı da kolu bilen borandın daldılınıp, kargı kömülüp turgan Mayra çöpünü düşürüp bulup, kabinkığı çıkıp ketip atkan şopırga, "Ağa, nege barısız? Öyge kırıp çay için, kazanğı göçsep koydum," dep var kardı. Kabinkinin işkini yepşiqe tayarlanıp atkan şopur, Mayra'a minnettarlık bilen karap, "Rahmet yenge, şu tapta oltırıp göçsigidek vakit ne dedeysiz? Bomuz kimden muş soğukta ısık öyde huzurlanıp oltırıp göçsigisi yok. Amal yok, özünüz mü körü atkansız? Malla aşk gelip, kırılıp ketip atmamdı."

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılı. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi musabıda ben mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhuanın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir ağızını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumaqta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Men bir tamçı su.
8: Men mi bir tamçı su?
7: Men süpsüzük eriğden geldim.
8: Men pakı su ambırdın geldim.
7: Güllükte güllerini soğurman.
8: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu ikip gettim.
7: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplıq.
10: Ali Canaplıq, turmuşkı sınıp ketken herket mizani.
0: Ali Canaplıq, samimi kilidu. Könlü köksü ken ademle Ali Canaplıqdır.
10: Ali Canaplıq, yakşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yakşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canaplıqdır.
0: Ali Canaplı samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydı galla Ali Canaplı'dır.
10: Ali Canaplı'nın nəzər dairesi kən buludu. Yıraqını körəlaydı galla Ali Canaplı'dır.
0: Ali Canaplı etrafımızdaki ülgü bulalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canaplı qatarda duruş, Ali Canaplı'a doğrulunuş, Kemter Ali Canaplı'dan buluş, Jongoluqlarının ruhi intilişidir. Ben çoğun mine, vaxtım çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
11: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
12: Nə
0: Әм бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
11: Мән үрек, ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
10: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden nazarları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illata alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Cinsi parakendçilik uçurganda özünü kanda qoğdaş gerek. Aldı bilen bu vaxtki dilu misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın dəvri sınlısı Sun Shen, Ali Mektep'in pütküzgendikin ilan şirketine setiş hizmetini kıldı. Sun Shen çıraylıq, avazı yıkımlıq, mücazı uçuk bolğaşqa, Nait Tezla bölüm rəhbiri və hizmettaşları bilen çıxışıp getdi. Bırak yıkında Sun Shen avarçilik yoluqdi. Sun Shen setiş bölümü direktorunun həmişe birer bağını tepip parakendçilik silivatqalıqını baykıdı. Her kitim setiş bölümünün direktörü Sun Shen'nin hizmetiyle yetekçilik kılığı kelgende pürset tepip onun mürüsünü, dümbüsünü ya ki çeçini sılaydı. Bazıda Sun Shen direktörünün işhansıga hizmet dokulatı kılığı kirgende direktör daim çakçak kılattı. Hem de pürsetin paydınıp Sun Shen'nin uyar bu yerlerini tutattı. Sun Shen bu işin katlık bir aram boldı. Onun mın testi erişken hizmetinin istifa belgesi yok. Bırak hizmet sebebinin setiş direktörü bilen alak kılmay mı bolmaydı. Hizmettaşları Sun Shen'ni levini çişlep çıdaşkı davet kıldı. Bırak Sun Shen çıdap turayı vergensiri setiş bölümünün direktörü tekme hedidini işip, keçide Sun Shen'ge şekvani suretlerini evet edigen, hizmet doğruluk söhbet teşkili çıkkanda Sun Shen'nin bilip erişini talep kıldığan bolu aldı. Bundan da hizmet sorunlardaki cinsi parakendçilikte Sun Shen özünü kanda koğduşu gerek. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Birinci, cinsi parakendçilik diye nime? Cinsi parakendçilik, hukuklarının arzusu hılapalda cinsizle alakadar hareketlerini kılıp, hukuklarının cinsi cihette özge özü iyi buluş hukuku ziyan silişini körüstüdü. Bunun kartta, Ehtilep kanun destoru da iniq belgilimi çıkarıldı. Başkalarının arzusu xilap buluş, cinsi parakendçilikini bekitişinin aşkıcı. Parakendçilik siliş usulü, gəp söz, yazık, sürət, beden hərkiti qatarlarını öz çıqalıdı. Şehvani sürət əvətiş, şehvani gəp sözlərini kiliş qatarlarının əmmisi cinsi parakendçilik kılmışıqı təvə. Şunun bilen bir vaxtda, Mezgur maddedeki koğdaş sobekti ayallah bilerli çeklenmeydi. Erlemi okşaşlı koğduludu. İkinci, cinsi parakendçilik kuşurganda kandak yardım talep kılış gerek. Ehtelep kanun destoruda cinsi parakendçilik siliş, hukuk çekiliş doğrusu da organ, karhana, mektep katarlık oranlarının muhabbık tedbirlerini kullanıp, hizmet hukuki, bekindilik münasibeti katarlıklarının paydalanıp, cinsi parakendçilik silişinin aldığı ilişi ve tosişi gerektiği belgilengen. Kanunda organ, karhana, mektep katarlık oranlarının cinsi parakendçilik siliş kılmışının aldığı iliş ve tosiş mecburiyeti varlığı belgilengen. Bu tedbir cinsi parakendçilik siliş kılmışı yüzberişinin aldığı iliş ve onu azaytışı paydalık. Bu dilin misalı da setiş bölümünün direktörü daim Sun Shen'ge çakçak kılgan, ünlidar arkalık Sun Shen'ge şekvani süretlerini evetken, pürsettin paydınıp Sun Shen'nin uyar bu yerlerini yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakendçilik kılmışıgı teve. Sun Shen işlevatkan ilan şirketine deva kılsı buludu. Çünkü Hektilep Kanun Destoru'ndaki belgelemeye asaslanğanda, mezkur ilan şirketinin cinsi parakendçilikten aldığı iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecburiyeti var. Mezkur ilan şirketi emeli ehvalını teşhir işi, hem de ehval kırıp tedbir kolunup, hadımlığa cinsi parakendçilik silişinin aldığı ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer mezkur ilan şirketi ünümlük tedbir kolunup cinsi parakendçilikini tosmuşsa, Sun Shen hareket ilgisi ve adem işletkücü oranının ehtilep cevapkarlıkını birlikte üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin ehtilep kanun destorunun 1010. maddesi de başkalarının arzusu hılap halda gep söz, yazık, süret, beden hareketi katarlı usulla bilen cinsi parakendçilik salgan bolsa, ziyalanguçi hareket ilgisinin ehtilep cevapkarlıkını üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk deb belgilengen. Organ, karhana, mektep katarlık orunla aldığını iliş, arz kabul kılış, teşhürüp bir taraf kılış katarlık muvafık tedbirlerini kolunup, hizmet hukuki, bekindilik münasibeti katarlıklardan paydalanıp,
cinsi parakendçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıyladın buyan cinsi parakendçilik cemiyet könül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe, hizmet orni ve mektepte cinsi parakendçilik vakası daim yüz birdikken. Metro ammevi katnaş katarlık kişiyle toplaşıdığın ammevi soruladı mı cinsi parakendçilik köp yüz birdikken.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdu. Ürümçerdin din efendi mundaq dep meslehet sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda, lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi toksımığı tiyip gitip, meni tok sokup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanan bulup, men suğurt şirketinin tölen bir işini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi tok soku etiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem bir işini rat kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi

0: Kızım, bugün ananızga önde dağınımır etip berişke vaxtınız çıkan mı?
1: Ben yığılıştım, kaytkan eken kıpere ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz, ama vaxtımız odulken meydu.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zukam da kağılıklı oldu, ısırıp kalmışsın da sizi demeyeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaxtımız udulken meydu.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udulkansın.
5: Apa, siz sunu oynadığa vaxtıda mən sürekke əp koyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udulkansın.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızdı seyğınışqa vaxtımız udulkansın.
4: Dada, ana. Biz geldik.
5: Bu

0: Sevgi için, yaşaş için hemme erzindo.
1: Mini çekim, mini çekim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
2: Mentallam, mini mini. Sikot çizgıla ters kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz pal pal, işimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimizini işçiden kakudu.
2: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüatıdı.
5: 90 yıllarda doğulgan 3 bütün 10'dan 6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge karız bilen karız kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem karız kaydırışka kurbi yetmeyi vardıydı.
2: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Emine kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
0: Siz kaytadan başlasanız buludu. Karız bilen karız kaytırışını tuttup, karızınızı retlep, karız kaytırış planını tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti verişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğgulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ochiqligi sababli bu yerda ziyon uchirmaysiz. Endi sukut qilib turgan mushu 1 minut vaqt siz uchun keyingi xushallikni belgilaydigan vaqt bo'ladi. Ochiqga kelganda o'zini tutib olaydigan ham shu vaqtning o'zida o'zining nima uchun ochiqlanmoqchi bo'lganligini, ochiqlanishning ahamiyatini, zaruriyatini bilgan Muşu açıqlanışdan paydası bağımı yox deyərlərini oylayalaydıqan adam dana adamdır. Bu, kilit durmuşda heç kim mən açıqlanmayman dəb kesib eytanmaydı. Türlük zidiyyət, türlük məsələ yoluqqanda adamın keyfiyyatı özgürüb, səpər alışıb getirilən əhvallar daim bub durdu. Lekin, muşqıl halətini tədrici azayt qılıb oludu. Mashq qilish orqali, o'zini tutilish orqali, diqqatini burash orqali, sukut qilish orqali mo nurg'un masalalarni hal qilib bo'ladi. Amaliyotda o'ylab qaradigan bo'lsak, odam nima uchun ochiqlandi? Buning sababi faqat birla, ya'ni boshqalarning xatoligidan norozi bo'lish. Shuni esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, ochiqlanish boshqalarning xatoligi badaliga o'z-o'zini jazolashdan boshqa narsa emas. Mushkil o'z-o'zini jazolash nima deb keldi degan vaqtida bizning salomatligimizga og'ir ziyon deb keldi. Shunga ochiqlanmoqdek bo'lgan ishlarda imkon bor o'z kayfiyatimizni kontrol qilishni bilaylik, og'ir besib tamkin bo'laylik. Salomatligimiz, kayfiyatimiz, güzellikimiz, güzel turmuşumuz için amalda açıklamayın. Xuşal kayfiyat her birimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah için.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımızın davamlaştırıbatımız. İntayın yıkımlıq küylerimizgi kulaq saldınla. Tövən islərinin huzurunlağı bir hikaye sunmaqçı mən. O bir muhabbet hikayesi. Ayal ehtiyatsızlıktan kolunu kesip apdı. Eri bunu körüp bəkmi ciddilişip getipdi. Həm intayın tezlikte plaster ağılı beripdi. Lekin o her kançı kıpma mulazımğa ne mi lazım işkerlikini düşündürenmepti. Çünkü o bir kaçken. O bek ciddilişip getipdi. Dəl şu vakitte o bir küçük kalem turaşını kolu gelip kolunu kesipdi. Mulazım derhal plasterini onunla beripdi. O yol boyu uşkandak yugürüp öygü veripdi. Bana bu muhabbet. Bu hikaye bizge intayın bir xil addiylik duygusu belgen der kıgan bilen. Lekin bunun içige naid çonkır bir muhabbet sındırılgen. Belki bunun da mı artık muhabbet bulmamız gerek? Biz her bir anlıkçılarımızga, her bir dostlarımızga manımışında güzel muhabbet hikayesinin hemra buluşunu ümit kılımız. Kine ondak bolsa, sevimli dostlar, muhabbetlik nakşılarımızga merhamet kıgaysın.

Süleymet Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugün kümmetlik gemleri manım şiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turbatı men. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmağı istedir. Eğer programlarımızda vaxtıda anlayanmayı kalan bolsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vaqtta kalıgan anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırış Türbütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Türdü. Mikrofon aldı da, senin dostunla

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler. Bugün 2026 yılı 9. ayının 20. günü yekşembe. Әмді мәмлекет қабарлары мән қалқыра қабарлар программымызды башлаймыз. Мән Абдурсул Абдырийім.
3: Өрмәтлік радионлығы ұчыла мән Зумрат Ясын. Бұл қытымқы қабарларымыздың асасы мәзмуни төвәнді кіче. Чоң дәрия Хуаша зымынын озықландырмақта. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz Cunxa Münəvvər ənənəvi mədəniyyətini icadi özləşdürüş, yenilik yaratıb, ravajlandırışqa küçəb türtkü boludu. Dövlətimiz yasımıcılıqının ali ilişiqi qarabdıb özgərdişi tezlətilməkdə. Aldınqı 8 ayda məmləkət boyuca tamamlanğan suçılıq quruluşu məbləği 700 milyard yuanqı yıqınlaşdı. Cayla köpxil şəkildəki ammvi dövlət müdafiə tərbiyəsi fəaliyyətini qanat yaydırdı. Yemen Qusay qoralıqları Saudi Arabistanı'a hücum qıldıq, dedi. Türkiye Saudi Arabistanı'a hərbi texniki yardımı verişimiz mümkün, dedi. Hörmətli radioqucular, tövəndə deyəqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Хуаша зимінені тоғырсығы кесіп өтудіған Хуанхы дәриясы, Чунха мәдәнилікіні барлық кәлтірген аны дәрия. Башуджи Ши Цзиньпин Хуанхы дәриясыны түзәште қоғдашқа әхмиет беріш, түзәште чын тұрыш керек деп көрсетті. Нөветті Хуанхы дәриясы бойдегі 9 өлке, Аптоном район, бүтін вада бір тақты шахмат болуш деген идеясыны мұстәкем тұрғызып, Yukur tüven hem Türkçe bulup, suni birlikte tizgillep, Huanghe deryasını halkı bəxt yaratıdığan bəxt deryasığa aylandırmaqta. Baş küzdeki Huanghe deryası deltisi da kumuş pöpükleri dolkullap durdu. Her yili neçi milyon pesil kuşi bu yerge gelip kışlaydı. Ilgiri bu yer pekat ulanın cenibki uçuş yoludaki aram alıdığan cayiydi. Bu yıl küzet küçüle bir yeni özgürüşünü baykıdı. Yani tehimi köp pesil kuşları bu yerde turup kalıdığan boldı. Kızıl kaşkı turna, şerq ak leyliki, kar tumşuk çayka, ak turnala ark arkıdın bu yerge uğusilip makallaştı. Ilgirki pesil kuşları ötene, hazır pesil kuşları köpeydiğen muhim cayga aylandı. Ekologiyadaki özgürüş, ideyadaki özgürüş, strategiyadaki özgürüşten geldi. Partiya 18-ci kurulduydun bu yan, Başuji Ши Цзиньпин, Huanghe deryasının yukarı, otra, tüven ekillerini kezip, Huanghe deryası vadisinin ekologiyasını koğdaş, ve onu yukur süpette terakki kıldırı söhbet yığınını üşketim riyasetçilik kılıp eçip, Huanghe deryasını koğdaşını Cunha milletinin ulu güldün işi ve mengülük sicil terakkiyatıgı münasivetlik kelgüsü ulu var plan yükseklikigi koyup, Huanghe vadisinin ekologiyasını koğdaş ve onu yukur süpettlik terakki kıldırışını zor devlet strategiyasigi kötürdü. Huanghe deryası Huanghe boydaki 9 ölke Aptonom rayonunu kesip ötüdü. Ekologiyanı tüzeş hemmigi münasivetlik muhim iş. Başuji Ши Цзиньпин yukur tüven ekin, gol tarmak ekin, on sol kırgakını bir tutaş pilallaşını talep kılıp, su bilen kumnun münasivetini tengşeştin ibaret bu muhim tutkını çın tutuşunu tekitlep, Huanghe vadisinin ekologiyasını kengülemde koğdaş, Kengülemde maslaştırış endizisini davamlık mükemmelleştirişini aydınlaştırdı. Su az kum köp buluş, su bilen kumnun münasibeti maslaşmaslık Huanghe deryasıdaki en gevdilik zidiyetti. Şuna Huanghe deryasını kengülemde koğdaş, kengülemde tüzeşte aldı bilen mas tedbir kolunuş arkalık su bilen kumnun tengponlukını kaytıdın berpa kılışka doğru geliyordu. Шәншинин Тунгуан Хуанхэ дарыясының серик топулык эгизликтен экип чыгышы деке эң ахыркы өткен. Yakın küllerde Tungan Surayı Ponkıtı'daki yeni avlat foto elektrik kum ölçeş esvabi kum latkısallık malumatını tordu yığıp, yakın 10 yıldın bu yankı sallık malumatlağı seliştirip, bu yerden ekip ötken Huangkı Deryası'nın her kub metre suyudaki kum latkı miktarının 25,9 kilogramdan 5,11 kilogramga azaygallıkını baykadı. Ondaqta Huangkı Deryası'daki kum latka kandak azaytılıdı. Seyrik topuluk igizlik Huangkı Deryası'daki kum latkının asaslık gelişmen bəsi. Bugün hükünde bu yerde sicil ilgiri sürülüvatkan, üç şimal ihat ormini kuruluşu cilgi arsıda yeşil tosuk peyda kıldı. Kurulup bolgan 60,200 laytın duruş tosması 10 milyard 700 milyon tonna kum latkını tosup, her ili Huangkı Deryası'nı kırdıgan kum latkı umumi miktarını azaytti. Derya yolu kırıp bolgan kum latkı bolsa, çoğun devletinin muhim kuralı bolgan Şavlandi, Sanminşa Katarlık su ambarları topuğu tayınıp, süni kelkün pellisi asıl kılış arkalık, su ekiminin küçüdün paydınıp, denizge akkuzuldu. Yakında Huangkı Deryası'nın yukarı otur ekinideki noktalık su ambarları da birleşip kum çıkırış, tenşeş ilip yerli vatudu. Köp ambar maslaşıp küş çıkırıp, bütün vadideki su bilen kumunun münasebetini devamlık tenşe vatudu. Hem karılışıp düzeşte, hem bir tutaş pilallap, hem türtkü buluş, hem şarait kıkarap iş görüş gerek. Huangkı Deryası'nın yukarı otura tüven ekininin ekologiyelik şaraiti okşamaydı. Şuna kogdaş, tüzeş usuluğa tən ähmiyet berişki doğru geliydi. Huangkı Deryası'nın mənbəsi de Çinxay'nın Golu'daki 3142 çarvıcı kamçını taşlap, Guanamı bilen iş ornığı çıkıp, yaylaqtın paydalanğıcıdın ekologiya muhafizetçisi oylanıp, Junhua su munarını kogdadı. Otur ikinde Şenşi ülkesi Suydu Nayası'daki Şindiyangu tarmak ikinide Yeşil Guanama isabatesine kılınıp, kumun azaytış, yeşillikni köpeyçi Katarlık tüzeş ünümünü ölçügülü boludugan sallık malumat aylandırılıp, kiyinki ekologiye toluklumisi, soda, meblağ yürüştürüş ve bahalaş asaskı iyi kılındı. Töven ikinde Hınan Şendun ülkeleri Toğır yönülüşlük ekologiya toluklumisi mekanizmi orunçta yenilik yarattı. İki ülke Huangkı Deryası'nın ülke alkıgan kesme yüzüdeki su süpti, su miktarı katarlık bağlaş körset küşlerini bekitti, hem karallık ölçep tekşürdü. Yukur ekin yakşı kogdalsa, töven ekin kelişim boyuca yukur ekinga tölen berdi. Eğer yukur ekindin kelgen su ölçemgi yetmese, yukur ekin mu tövən ekinğa tölən berdi. Muşasasta Hınan yana Sanşi, Şanşi bilen yukurqığı oxşaş tölən kelişimi imzaladı. 15-ci 5 yılının başlanışı ilə da pən texnika Huangkı Deryası'nı həmkarlışıp tüzəşini akıllaşqan yeni basqışqı götürdü. Suçılıq ministerliği Huangkı Deryası Suçılıq Komiteti da Huangkı Deryası özünün rəqəmlik salı aytı bolğan rəqəmlik qoşkizək Huangkı supsığı igi boldı. Her bir muhim orullaşdırış layihəsi yolu qoyuluşdun burun, aldı bilən rəqəmlik boşluqda təqlidi əqli xulas çıxırılıb, bütün vadini mas tüzəş puhtı ilmi terək igi qılınıdı. Bu bir yürüş asman, yer, su kuruluşunu bir gevdiləşdirib seziş ve matematikilik model sistemisi tayiniş arqılıq, əsli Huangkı Deryası, modelideki Huangkı Deryası ve rəqəmlik qoşkizək Huangkı Deryası birlikte hem türtki kılınıp, Huangkı Deryasını tüzəşinin ən-ənivi təcrübələgə hüküm kılıştın, təqlidi aldın maniver kılış, ilmi tədbir belgiləşdin ibarət yeni basquşqa qədəm qoyuşu ilgiri sürüldü. Uzunğu sozulğan Huangkı Deryası şərq qarab dolqullab aqmaqda. millionlagan junxo farzandi ona daryoni birlikda qo'g'dab millatni oziqlantirgan bu cho'ng daryoni mangu tinch eqish to'xtamay eqish imkoniyatiga ega qilib junxo millatining ulug' gullanishi uchun puxta ekologiya asos soldi.
3: Stansimiz xabari. Madaniyat va sayohat ministrligi yaqinda madaniyat kasbiy taraqqiyotining 15-chi 5-yillik planini e'lon qildi. Planda 15-chi 5-yil mazgilidagi madaniyat kasbiy taraqqiyotining umumiy talabi, muhim vazifasi va kapalat tadbirlari aydinlashtirilib, madaniyat va sayohat sistemasining madaniyat kasbiy taraqqiyoti xizmati sistemalik o'rinlashtirilib, madaniyat kasbiy taraqqiyotining yangi planı suratlab berildi. Planda monola oturgu qo'yildi. 2030 yılı barganda mədəniyyət kəsbinin kölümü, umumi əməli küçü və universal önümü tırışıb aşırılıb, mədəniyyət kəsbi sistemisi texımı mükəmməlləşdirilib, kəsbdə yenilik yarış ixtidari körünərli küçə itilib, əla sübətlik məhsulatla bilən təmilləş texımı biyitilib, mədəniyyət bazarı texımı gülləndirilib, mədəniyyət istimali texımı callandırılıb, kəsbinin xalqara rəqabət küçü müqim östürülüb, Mədəniyyət kəsbinin törüklük oruni texımı müstəhkəmlənib, ixtisadi ictimai tərəqiyyat və adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli texımı gəvdiləndirilidu. Cungu oyun quyuş kəsbi cəmiyyətinin muavın başlıqı, qoşumca baş katibi Pan Yan monolanı bildirdi. Kəsbdə həm türtkü bolışını davamlıq ilgiri sürüb, istimalının türtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əla sübətlik məzmun IP, köp mənbəli kəsb halıdı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlik tayınıb, oyun quyuş istimal yoşurun küçünü yanımı urğutub, kəsbini yuqır sübətlik, birikmə tipdiki ozaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqim ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətiki vəzibə uğurlaşdırıldı, bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü östürüb, mədəniyyət kəsbinin texımı köp yeni eşiş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pan texnikada yenilik yaratışqa quvvət ata qilishni kuchaytirib, mədəniyyət bilan pan texnikini çonqur yuğurishnin önümlük yolu üstidə izlanish. İstimalning subti va darajasini östirishni ilgiri surib, mədəniyyət istimalining yoshurun kuchini qezish. Tijorat subyektining hayotiy kuchini urg'utib, mədəniyyət pul muomila mulozimat saviyasini östirish. Kasblarning yuğurilishini o'z ara ilgiri surishni cho'nqirlashtirib, madaniyat kasbi bilan sayohat qatorliq aloqador kasblarning yuğurma taraqqiyotini ilgiri surish. Kasb taraqqiyot o'rinlashtirmasini sarxillashtirib, rayon, shahar, yeza madaniyat kasbining mos taraqqiyotini ilgiri surish. Madaniyat sodasining universal amaliy kuchini oshirib, texmo ko'p yaxshi madaniyat korxonalari, madaniyat mahsulotlarining dunyoga yuzlanishini ilgiri surish. Beijing 2-ci chat al tili shoyani paytaxt madaniyat va sayohat taraqqiyot tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i Li Xinjian mundaq deb qaradi. Texnika orqali kelgusi sayohat taraqqiyot jarayonidagi sod unumimizni o'stirgili bo'ladi. Pan texnika usuli orqali iste'molchilarga mahsulotning texmo ko'p ko'rinish usulini his qildirgili bo'ladi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Kanada bilen Amerika'nın ciddi münasibeti alaydı bir heptini baştan keçirmekte. Amerika, Kanada'nın bir kısım tavarlardan koşup alıdığan 50% tamojni beci resmi küşki ilgi buluş aldı da, Kanada zonlisi Karniye 9. ayının 14. günü Toronto'da trilyon Kanada dolarlık çet el meblağını celip kılış maksat kılıngan Kanada meblağ seliş başlıkla yığınığa riyasetçilik kıldı. Arkadan Avrupa'ya berip, Angliya, Fransiya, Katarlık devletlerinin rehberleri bilen görüşüp, Kanada bilen Avrupa'nın münasibetini tehimi koyuklaştırış üstüde izlendi. Halkıra küzetküçüle Kanada bilen Amerika'nın zidiyeti de yakında pesiş alametleri körülmedi dep kardı. Kanada üçün etkanda Amerika en yakşı itibaktaştın en çok hayıp hater menbesi özgürü vatıdı. Bunun için Kanada strategiye merkezini tanışıp, Avrupa bilen bolgan münasibetini çoğunkurlaştırış, iktisat soğudunu köp menbeleştirişini ilgir sürüş arkalık, iktisatının evrişimlikini aşırıp, Kanada bilen Amerika'nın soğudu talaş tartışının təsirini tügütüşkü uğrundu. Trilyon meblağ gelip kiliş Asya Avrupa'ya kartılgan. Tuncu növetli Kanada meblağ seliş başlıkla yığını 9. ayının 14. günüdün 15. günü geçe Kanada'nın en çok şehri Toronto'da ötküzülüp, devlet halkıgan 300'de karxana ve pul muamele aparatının yukarı derecelik emeldarları teklif kılındı. Bunun içi de nurgun çoğun tipteki mülük başkuruş şirketleri mi var? Kanada meblağ seliş başlıkla yığını Kanada'nın çoğun tipteki türlerge meblağ gelip kılıştaki muhim strategiyelik tedbiri bulup, kelgüsü 5 yılda Kanada'ya 1 trilyon Kanada doları umumi meblağ gelip kılış nişan kılındı. Carney bu yıl 4. ayda meblağ seliş başlıkla yığını planını aşkarlıgan idi. Bu Kanada'nın Amerika'dan başka devletler bilen bolgan iktisadi alakasını kengaytış, Amerika'ya tayinişini azaytış üçün körsetken tırışçallıklarının biri. Carney başlıkla yığını açılgan günü monolanı bildirdi. Bu başlıkla yığını Asya Avrupa bilen bolgan soğudu strategiyesini ilgiri sürüşünün bir kısmı bulup, çet el kapitalini Kanada'nın yasımıcılık kespini kollaşkı celip kılışını maksat kıludu. Biz, devlet ihtiyaclık bolgan adettin taşkırı meblağ siliş devrilikini yolgu koyu vatımız. Bu kitimki başlıkla yığınıdaki tonuşturuş türü kişilerinin dikkatini kozgıdı. Bunun işi de Alberta ülkesinden tenç okuyan kırgı kıgı tutuşuduğun neft yetküzüş türü bizi. Britanya Kolumbiya ülkesinin suyuklandırılgan tabi gaz yeni türüge neç 10 milyard Kanada doları serp kılıngan bulup, Asya bazırga eksport kılışını asasi maksat kılgan. Kanada'nın şimali kutuptaki birden bir çoğunkur su portu bolgan Churchill portini 79 milyard Kanada doları serp kılıp kengaytıp kuruş. Amerika tömür yol toru ve deniz transport portuğa tayanmaydıgan köp miktarlık mal eksport koridoru kuruş. Atlantik okyan halkıgan bazargı yüzleniş, Avrupa'nı yadroluk nişan bazar kılış pilallandı. Dominion Bankası'nın dokulatıda mölçerlenişçe meblağ seliş planı oğuşluk bolsa, Kanada 10 yıl, ya ki unundu mu uzak vakit davamlaşıdığan meblağ seliş, derecenin taşkırı devrilikini kütüveriş mümkün işken. Avrupa İttifak bilen bolgan dostluk münasibetini çoğunkurlaştırış. Carney 9. ayının 15. günüden başlayıp Avrupa'da 3 günlük ziyaretli buluşunu pilal dedi. Musabe, Avrupa parlamentoda nutuk sözleş. Angliya'da Angliya başveziri Burnham bilen görüşüp, devlet müdafiyesi ve hayıpsizlik, energiye, süni akıl ve açmışlık kan mesulatları Katarlık sahalardaki hemkarlıkını müzakir kılış. Fransiya'da Fransiya zontumu Macron bilen görüşüp, aviyatsiye alem katnışı, energiye, açmışlık metal, süni hemra, süni akıl ve derecedin taşkırı hesap başkatarlık sağladaki hemkarlıkını muzakır kılışını öz işçi kalıdı. Carney yine Avrupa İttifakı Komitetinin reisi von der Leyen'nin İttifak Ehvali Dokulatı Nutkı'a teklif bilen katnışıdıgan, tuncu Avrupa'dan başka caydaki devlet rehberi bulup kalıdı.
Bu yıl birinci ayda Şivisariya'da ötküzülgen Davos Münbir'de karni uruştin kiyinki halkıra tertip buzuldu deyip körüstüp iştipak teşkilleşni

bazı devletlerin coğrafiyelik müstakillik ve iktisadi cihette öz aldığa yeni yol geçiş açılmasını sınaydı. Hürmetli radyo anlayıcılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatışmadık. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muharriri Adil Ablet, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

Radio anlıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 12. günü Callıqlarının Köpkılıqı Ektinamisi 15. kıdımlık Ektiname Tüzüşkücü Terepler Rehberleri yığındı kılgan Yerşari makanımızda qoğdap İnsaniyetinin imkaniyetlik secil terakiyatının ilgiri süreyliği namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı kısmını anlatımız.

Dostanın yadıda boğundak biz tönügünk radio jorlu programımızda Pərhat Kazımının küldanlamlıq hikayesinin aldın kısımdan latqandıq. O, bir məzgirlik arlayış içeriyanda Ağlalani tolımı yaxşı görüp qalğan idi. Onun aydak çırayı, tatlıq avazı, mulayim mihribalıqı onu hər vaqt özüge cəlib qıttıratdı. O, hatta Ağlala bilən turmuş kuruşunum oylış boğan idi. Dəl şöpəydə ən yakın dostları boğan Abnüz bilən Ğeni onu bu işten tosup koydu. Ondaq da ola nem üçün bunda kıldıgandı. Ağlala rastalı ola itkandak yaman kızmıdı. Bula kızıqsanla, dekıdanla devamlıq bugünkü radio jorlu programımızga orlaştırılgan Pərhat Kazımının Küldan namlıq hikayesinin devamı da bolsın.

Şunundan başlap ahlala bilen kündi ündidarda netçi uçur yolluşup, həptid netçi qitim birli tamah yeb, bağçıda ayınıp, optala çıxışıp qaldım. Onun inçike çıraylıq parmağıga altın üzük sap qoysamla, o minin bulatdi. Şundaq bəxt peyzin sörp yürgen küllədə, 11 yıllık savaq dişim, ağindirim, ablas bilen ğeyni, yeydiğan işidiğan nükötürbile kepti. Üçümüz taza könüllük oldurduk. Bir çağda ablas eğizliman qartıp ümmelleydu, gəp qınmaydı. Nem boldı sana, bir əgipan bağı oxşumamdı, dedim. Demisek bulmadı adaş, düşmən küldürüp etdar, dost yığıldıb diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın dəydəb diyemegen. Ғейни демесек болмады едеп тұрбағашқа ішкіміз келдіқ. Сән арлышу атқан ау қызының қандықлығын білемсен. Неме, менің ақыл әлемдемсен? О, мән үшілі яралған. Мән үшілі үнген бір тал ақыл әлі. Текслеге, оныңғы той тәкліпі қойышыны мәсіл салай деп тұрғандым. Алдырап кетме.

Nime? Nime degen bu? Abnus bilen Reni mağa nasihat qılıp, aqlaladan iraq turışımdı. Onun kimlerindir üyünü buzğalıqını sözüldü. Beşimğa bir-bir çelek soğuk su quyğandak endikip kettim. Nime deydi bula? İştarlı qılıp köremey vatamdı o nime? Jinnin qasti şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisin biri onu indeki keltireyle depti de? Dostlarım ketti. Telefonumu ilip ikimiz düşken süratlayı toymay qaradım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közlerge bir ömür qarap dursam deymen. Dərhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıkıldı. Ve sınlıq görüş əfsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup yatıqıgı bardıqalıqımını etip talağa çıxdım. Közünün salkın şamalı qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Mendek miskin soğuk dönbü kor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işigini çektim. O burun kudakli külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bırak, tonuş et demakımı uruldu. Onun çay koyan kolları sel titirep getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine qarıp, abliz bilen Geni'nin sözleri yadamğa gelip, levlerim 1 santimetr arlaq qalğandı özümünü tattım. Omu bir nemini yes qığan bolsa kerek, közünü içip, müşiktek sürkülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanı aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevat kalıqım haqqıda birden qaqşap, meşildi qıldırdı. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videoları tolu körüp, tamakı çekişini azıldış bilen birge, encik tamakı çekidigan bop qalğan idim. Yeni bir tal tamakı çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablis bilen Geni sözləp bəgən, Ağlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bir-birdin mənlik, bir-birdin esir idi. Bağlarınğı gül deyirsən gül baxsininki, xiyalınımı güzel sürsən bəxsininki, xoşal tutsan özünü hayat sininki, əcər qısan tər töküb osul sininki, könlü köksün kənrib olsa cihan sininki. Xeyirlik səhər cinim, hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və saf olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözləni. Layıqlı cavab qaytırış üçün bugünmə xeyli həpilişib bir qur söz yazıb, qağınıqa çıra ifadəsi qoşub yollub ettim. Abliz bilən Geni yakın ağı indirim. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir xeyriliğini bayqamadım. Izcil mulayim, ağ gönül, mihriban, qızğın. Geni, muhabbetinin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Abliz işkimizin közü işendiyse, abliz əmini vaqı sınaydı. Aldırab toy qılmən deymə. Vaxt kəgəndə bizini düşünürsən dəb qatdıq durdu. Ola minin dostum mu? Əlbəttə, dost deyən dostunun xoşallıqıqa qayğısıq ortaq boludu. Ola minin xoşallıqımını körəmək vaqqamı doya? Yaq, Geni, aldırab birini uçı-bucı dəydi qalladın əməz. Abliz teximi şundaq. Qanda qılışım gerek? Toğra. Vaqt həmini sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durub, yatqığı bir bir baqay. Şunda qısam qandaq bula. Vay-voy, bu işki adaş mənin hesiyatını oğuntay-toğuntay qılıb ətdi o.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal Programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızni avvalgidek yaqtırıb anlaydiganlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunlar Şeringül Toxting. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlaşdırılgandı? Bular qiziqsanlar, deyiqtanlar, davamlıq bizdə bolsun.

Zamanıvi turmuş bizni hazırkı zaman cemiyetindeki türlü kolaylıklardan bahraman kılıç bilen bir vakitte yine hashpash tügüce elip gelgen sağlamlık tozkuğumu düşürüp koydu. Hayatlık hareketler degen noktadan tetkikliş arkalık, yarışarı boyunca cismani hareket seviyesi de tüvelleş yüzünüşü körülgenliki. Cismani hareketin yeterlik bulması ki, yarışardaki en çoğun amivi sahiye meselesi bulup kalgalıkı baykaldı. Uzak oturduğalla şunluğu sel karmaslık gerek ki, uzak oturuş adamın semirti bitipli kalmay, onun beden gelip geldiğin işki zahımlarımı intayın köp. Bugün Beijing Şehirli Keseliklerin Tizgirleş Merkezi Sozulma Karakterli Keselikler Tatqiqat Orundaki mütəxəssislər sizge uzun oturuşunun zihninin sadı kançilik şikayetini edip verirdi. Köp sandaki kişiler her günü 9 saatin artık vaqt medirmaya oturdu. Xizmet, ögünüş qatarlıq ehtiyaclar tüpeylidin, uzaq oturuş barğansır umumlaşmaqda. Uzaq oturuş, xizmet, ögünüş, könlici şeriyandaki uzaq vaqt oturuş ya ki yetişin özcək alıdı. Məsələn, kitap görüş, televizor görüş, kompüter işletiş, optimobile edeş qatarlıqlar. Bu vaqtta organizmning energiya sarfiyat seviyesi nayet ötüven buludu. Mölçerlişçe, kuramığı yetkenlerinin her günü otur hesap bilen 55%'ın 70%'ı gece uxlumğan vaqtta cim oturup az erket kılış aldı da durdikam. Köp kısım kişilerinin her günü medirmay oturuş vaqtı 9 saatin işip getirdikam. Siz hesaplap baksanız buludu. Her gün uxlumğan vaqtta özünüzün kançilik vaqt oturgan ya ki yatkan alet şikayelikinizde baykısınız, neticesi belkim sizi meyran kaldırışı mümkün. Uzak oturuş bedenki ziyallık, onun üstüki zihni umumüzlük buludu. Uzak oturup hareket kılmaslık salametlik ziyallık. Uzak oturuş beden iktidarının tüvelleşini keltirip çıkardığın mühim amıl bulup kaldı. Hem de yürek kan tümör keselikleri, diyabet keseli, kandaki may normansızlığı, simizlik, muskul sönge keselikleri ve rakislik katarlık sağlamlık meselelerinin yüzberiş kalpini aşırı bitirdi. Yürek kan tümör sağlamlığı ve yürek öpkü iktidarı. Uzak oturuş vaxtı bilen yürek kan tümör keseliklerinin xatırı oturusu da münasibet mövcud. Vaxt kancı uzun bolsa xatırı şunç çoğun buludu. Onundan başqa uzak vaqt üzüldürmeyi oturgan ya ki yatkan kişilerde yürek kan tümör keseliklerine gırıtlar buluş xaupi teximi yokur buluşu mümkün. Yeni bazı tətqiqatlardan bayqılışca uzak oturuş yürek öpkü iktidarının tüvallişini belgeleydiğen mühim amıl buluşu mümkünken. Hatta uzak oturuşunun yürek öpkü iktidarı boğan təsiri her bir adamın erkekli katnışış katnaşmasılığı bilen münasasız bulup, cismani erkek onun təsirini tügitelmeydikken. Metabolizm ve kan besimi, kan dikimay, kan şekeri. Uzak oturuş metabolizm, sunaktaki mineral maddelerinin miktarı ve kan tomurlarının sağlamlıkına bir vasıta təsir görüstüb, kandaki may metabolizmini asılıtış, kan noktisi asıl buluş, arteriya kitiş, insulinli boğan sezgürlükünü tüvalitiş, sunak zişliğini tüvalitişini keltirip çıkırdı. Uzak vaqt oxşaş bir qiyafetini saxlığan dinkin tuyuqsız beden altını özgərtkəndə asalla kan besiminin davalğışını keltirip çıxırdı. Uzak oturuş yana mayının yığılıp kilişimi keltirip çıxırdı. Bulup mu, qorsaqının tüvenki qismi və bəl dümbü qismi yığılıp kilip mərkəz karakterlik simizlikini keltirip çıxırdı. Muskul, sönək və boğum. Uzak oturuş sönək süpiti və muskul küşünün tüvelləb keçişini keltirip çıxırdı. Bunun başqa, uzun vaqt cim oturuş altı boyun umurtqısı kesili, bəl umurtqa arlıq təxsip ol deyip çıxış, sünek şalanlışış, tız boğum yolluğu qatarlıq keseliklerinin payda buluş xatırının işçi bilen mu münasivetlik. Pırsatını ganimet biliş, uzak oturuş altını yerket altı gaylandırış. Beijing Şehirli Keseliklerin Tizgirleş Merkezi Sozulma Karakterli Keselikler Tatqiqat Orundaki mütəxəssislərinin tunuşturuşça, uzak oturuş vaxtını şəkləş, aktif beden çınıqtırış, salametliki intayn paydalıqken. Ama adam beden faaliyetini aşırış ve uzun oturuş altına azaytıştı nepki erişeleydi. Bu sozulma karakterli keselge gırıptar bimarlanımı öz çıkalıdı. Dünya Sihye Teşkilatı özünün salametki yar bergen dairde imkan kadar uzun oturuş vaxtını çekleş teklifini verdi. Uzun oturuş vaxtını her hıl sicillikteki beden hareketi bilen şuğulmuşku özgertken de yenik sicillikti mu sağlamlık paydası ilip geliyordu. Uda oturuş altını buzup taşlaş, meslen örtürüş ya ki meniş mu bedenge paydalıq. Herket kılalaydıgan pırsatına çan tutuş. Meslen, amivi aptobus kolturup işkı barğanda bir biket burun aptobustan düşü piyadı meniş. Binağı çıkanda pelampaydın meniş. İşten düşkende vezbit minip öyge kayçısına tallaş. Tamak dinkin müzik anlap seyli kılış, hapta akırda bir neçe dostu bilen sırtkı çıkıp faaliyet kılış katarlıqlar. Uzun oturuş altını pat pat özgertişini esi geliş. Oturganda başını götürüp, meydisini kerip, yakşı oturuş altını saklaşıqı dikkat kılış gerek. Şarayet yer bergende, her 20 minuttan 60 minut kışı orundun durup, 3 minuttan 5 minut kışı erket kılış gerek. Köpçülük daim işletildiğin sürat bilen piyade menişini talısa, ya ki əsildeki orunda orunduqtan turup, örtürüp oturuş hareketini kılısı boludu. Yine bütün bedeni sözü şerketlerinin kılısımı buludu. Məsələn, belekni aylandırış, zonguzyup oturuş, putni igiz götürüş,

Ötürüp aldığı egeş, çoğun kadem bilen putni besiş katarlı karketlerini kılsımı buludu. Ya ki, yan telefon katarlı kurallardan paydalanıp özgü bir kişik əskertiş bekitip, xoddi okuçılıq dəvirdeki dərisin çüşük qonqorquğu oxşaş, özni yer 45 minutu orundan turup hareket kılışqa əskersi buludu. Şaraiti barlar egizlikini xalqancı tanışıqılı bulduğun üstel işlersimi buludu.

Cinsi parakendçilik uçurganda özünü kanda koğdaş gerek. Aldı bilen bu vaxtki dil misalını anlap öteyli. Wang Xiaoqiang'nın devri sınlısı Sun Shen, Ali Mektep'in pütküzgendikin ilan şirketi de setiş hizmetini kıldı. Sun Shen çıraylıq, avazı yıkımlıq, mücazı uçuk bolğaşka, Nait Tezla bölüm rehberi ve hizmettaşları bilen çıkışıp ketti. Bırak yıkında Sun Shen avarçilik yoluqdi. Sun Shen setiş bölümü direktorunun hemişe birer bağını tepip parakendçilik silivatkalıqını baykıdı. Her kettim setiş bölümünün direktörü Sun Shen'nin hizmetteki yetekçilik kılığı kelgende pürset tepip onun mürüsünü, dümbüsünü ya ki çeçini sılaydı. Bazıda Sun Shen direktörünün işhanısına hizmet dokulatı kılığı kırgende direktör daim çakçak kılattı. Hem de pürsetin paydınıp Sun Shen'nin uyar bu yerlerini tutattı. Sun Shen bu işin katlık bir aram boldı. Onun mın testi erişken hizmetinin istifa belgesi yok. Bırak hizmet sebebinin setiş direktörü bilen ala kılmay mı bolmaydı. Hizmettaşları Sun Shen'ni levini çişlep çıdaşkı davet kıldı. Bırak Sun Shen çıdap turayı vergensiri setiş bölümünün direktörü tekme hedidini işip, keçide Sun Shen'ge şekvani süretlerini evet edigan, hizmet doğruluk söhbetleşkili çıkanda Sun Shen'nin bili bir işin talep kıldığı bolu aldı. Ondan da hizmet sorunlardaki cinsi parakendçilikte Sun Shen özünü kanda koğduşu gerek. Bununla bunda kanun çentisi verildi. Birinci, cinsi parakendçilik diye nime? Cinsi parakendçilik, hukuklarının arzusu hılapalda cinsle alakadar hareketlerini kılıp, hukuklarının cinsi cihette özge özü iyi buluş hukukı ziyan silişini körüstüdü. Bunun kartta, Ehtilep kanun destorda iniq belgileme çıkarıldı. Başkalarının arzusu hılap buluş, cinsi parakendçilikini bekitişinin aşkıcı. Parakendçilik siliş usulü, gep söz, yazık, süret, beden herkiti katarlarını öz çıgalıdı. Şehvani süret evetiş, şehvani gep sözlerinin kılış katarlarının emmisi, cinsi parakendçilik kılmışıgı teve. Şunun bilen bir vakitte, mezgur maddedeki koğdaş subyekti ayalla bilerli çeklenmeydi. Erlemi okşaşlı koğduludu. İkinci, cinsi parakendçilik uçurganda kandak yardım talep kılış gerek. Ehtelep kanun destorda cinsi parakendçilik siliş, hukuk çekiliş doğrusu da organ, karhana, mektep katarlık orlarının muvaffık tedbirlerini kullanıp hizmet okuyordu.

0: оке бекындылык мунасибети катарлыктардын пайдаланып жинси паракендчилик силишинин алдыны элиши ва тосушу керектиги белгиленген. Канунда орган, кархана, мектеп катарлык орунларнын жинси паракендчилик силиш кылмышынын алдыны элиш ва тосуш мажбурияты барлыгы белгиленген. Bu tedbir cinsi parakemçilik siliş kılmışı yüz berişinin aldığını iliş ve onu azaytış kıpaydılık. Bu dilin misalı da setiş bölümünün direktörü daim Sünşen'e çakçak kılgan, ünlidar arkalık Sünşen'e şekvani süretlerini evetken, pürsettin paydınıp Sünşen'in uyar bu yerlerini yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakemçilik kılmışı teve. Sözüşen işlevatkan ilan şirketine deva kılısı buludu. Çünkü Hektilep Kanun Destur'daki belgelemeye asaslanğanda mezkur ilan şirketinin cinsi para kentçiliğinin aldığını iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecbur itiba. Mezkur ilan şirketi emeli ekvalını teşhir işi hem de ekval kırıp tedbir kolunup hadımlığa cinsi para kentçilik silişinin aldığını ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer mezkur ilan şirketi önümlük tedbir kolunup cinsi parakemçilikini tosmasa, Sönşen hareket ilgisi ve adem işletkücü uğrundun ehtilep cevapkarlıkını birlikte üstüge ilişini kanun boyunca talep kılış hukukluk. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin ehtilep kanun desturunun 1010. maddesi de başkalarının arzusu hılap halda gepsüz, yezik, süret, beden hareketi katarlı usullar bilen cinsi parakemçilik salgan bolsa, ziyalanguchi hareket ilgisinin ehtilep cevapkarlıkını üstü gelişini kanun boyunca talep kılış hukukluk deb belgilengen. Organ, karhana, mektep katarlık orunla aldığını iliş, erz kobul kılış, tevşürüp bir taraf kılış katarlık muvafık tedbirlerini kolunup, hizmet hukuki, bekındılık münasibeti katarlıkların paydınıp, cinsi parakemçilik silişinin aldığını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıladın bu yan cinsi parakendicilik cemiyet köngül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe hizmet orni ve mektepte cinsi parakendicilik vakası daim yüz berdiken. Metro ammivi katnaş katarlık kişiyle toplaşıdığın ammivi sorunladı mı cinsi parakendicilik köp yüz berdiken. Uzaktan bu yan cinsi parakendicilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ehtilep Kanun Desturunun 1010. maddesi de cinsi parakentçilikke nispeten bir kadar tepsili belgilimi çıkarılıp, cinsi parakentçilikini bekitiş ölçümünün başka organ, karhana, mektep katarlık orunlarının cinsi parakentçiliğinin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlığı belgilendi. Mezkur maddede devletimizin cinsi parakentçilikte ziyanlanguçini koğdaş salmıkının yanımı zora itilişi, Ehtilep Kanun Desturdaki bir çok yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordan sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını ret kılsı bulamdı. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle veriyordu.
1: İstimalçılar tordun sitip alğan tavarının peçetini içmezse, sodiger mal kaytırışını ret kılsı bulamdı. Can hanım, ben tordun bir yürüyüş teri asraş boyumu sitip alğan, peçetini aşkandan kiyin özümden terisiyle mas gelmeydi alıqını baykab, yetkün işçi de sebepsiz mal kaytırışını iltimas kılganda, sodiger, peçetini aşkan tavarını kaytırışkı bulmaydı o dedi, sorap baksam. Sodigerin bu sözü kanunluq mu? Adukat, can hanım, yaxşı mısınız? Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti istimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş kanununun 25. maddesi ve torda sitip alğan tavarını yetkin işçi de sebepsiz kaytırış vakıtlık çağrısının 8. maddesindeki alakadar belgilimlerge asasen istimalçılar torda tavar sitip alğanda tavarını tapşır olgan kündün başlap yetkin işçi de sebepsiz kaytırışka hukukluk. Lekin tavarının sağ buluşuğa kapalette kılışı gerek. Tavarının sağ işgelikini bekitiş ölçümü, Əslidiki süpüti ixtidarını saxlap qalğan buluş, tavarının özü, zapçasları, tavar markisi, bəlgisi toluq buluş gerek. Təkşürüş ehtiyacı asasən oralmasını içiş ya ki muvaffıq tənşəş sax buluşuğa təsir yetküzməkdir. Qırım boyumları türdeki tavarlığa qarda, tordu sitivalğan tavarını yetkün işçidə səbəbsiz qaytdırış vaqtlıq çağrısının

Soda orulları teşokat varakçısıdaki setiş bağısı boyunca hesabat kılışı gerek mi? Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu akta kanun çentisi beridu.

Alayda Abdümbül tiniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdu. Ürümçerdin din efendi mundaq dep meslehet sordu. Bultur 8. ayının 7. günü men kuruluş orunda beton kuyvatkanda lifamlik heydigen pompa Abdümbül'nün yelkisi toksımığı tigip gitip, meni tok sokup yarlandırdı. Pompa Abdümbül'i motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlık mecburi suğurtisi suğurtlanğan bulup, men suğurt şirketinin tölen bir işini talep kıldım. Lekin suğurt şirketi tok soku etiş katnaş hadisi emez. Katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kırmaydı o dep karap, tölem bir işini rad kıldı. Sonra baksam, alayda Abdümbül teniş meşgulat altıda hadisi yüzberse, katnaş mecburi suğurtisi tölem dairesi kremdu. Bunun kartta mundaq meslehet berildi. Gerçi bu hadise Pompa Abdümbül'i kuruluş orunda teniş meşgulat kılış ceryanında yüzbergen bolsu mu? Lekin Pompa Abdümbül'i alayda Abdümbül buluş sütü bilen adetki Abdümbül'a nispeten alayda haslıq iyi. Yani onun asaslıq şiltiliş orni katnaş transport demez. Belki kuruluş meşgulatdı. O asaslıq şiltildiğen meydan kuruluş orni. Yürüdüğen yol emez. Katnaş mecburi suğurtisini tesis kılıştaki məqsəd alayda bolmağın cemiyetteki amının menfaatini qoğdaş bulup, eğer alayda Abdümbül'ün suğurtu dairesi ammevi yolda çekilinip kalsa, suğurtunun asasi məqsidigi xilap boludu. Suğurtlatkıcı ve ziyanlanğıcının kanunluq hukuk menfaatini qoğdaş paydasız. Motorlu katnaş vasıtları katnaş hadisi cevapkarlıq mecburi suğurtisiga alaqadar belgilinlegi asasen, suğurtlanğıcı suğurtlanğan motorlu katnaş vasıtasını işiltiş ceryanında katnaş hadisi yüz berip, ziyanlanğıcını cismani talapet ya ki mal mülük ziyanı uçurasa, kanun boyunca suğurtlanğıcı üstü gelişik tegişlik ziyanını töleş cevapkarlıqını suğurtici katnaş mecburi suğurtisi toxtamidiki bütün boyunca erkitimlik hadisi de çeklik somu boyunca töleydu. Katnaş mecburi suğurtisi mecburi suğurtlığı teve bulup, onun toxtamdaki konkret maddeleri mokum mezmunu hesaplanıdı. Yokurku maddelada şiltişinin işki has mezmunu hem kenetilgen mezmunu inik çöndürülmüge. Toxtamının mezmun mühendisliği asasen heydeş, meşgulat katarlık Abdümbül'ün köpkül yürüyüş altını özçüge alsı boludu dep düşünüşkü boludu. Şuna Pompa Abdümbül'i teniş halette kuruluş meşgulatı kılıvatkandı yüzbergen cevapkarlık hadisi katnaş mecburi suğurtisinin tölen bir iş dairesi kırıdı.

Qadirlik dostlar, şu tapdı programımızın davamlaştırıvatımız. İntayın yıkımlıq küylerimizgi kulaq saldınla. Tövən islərinin huzurunlağı bir hikaye sunmaq çimən. O bir muhabbet hikayesi. Ayal ihtiyasızlıqtın kolunu kesip apdı. Eri bunu körüp bəkmi ciddilişip getipdi. Həm intayın tezlikte plaster ağılı beripdi. Lekin o her kan çıkıpma mulazımğa ne mi lazım işgəllikini düşündürənməpdi. Çünkü o bir kaçken. O bək ciddilişip getipdi. Dəl şu vaqtta o bir kiçik kalem turaşını kolu gelip kolunu kesipdi. Mulazım dərhal plasterini onunla beripdi. O yol boyu uşkandak yügürüp öygü veripdi. Bana bu

敬献的花圈。上午九时，董建华先生公祭仪式开始，全体肃立默哀。

Hürmetli radyo anlamıcılar. Şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Viktor Rakamcan Bolumen. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysınlar. Şanghay şehrinin Songjiang rayonu bilen Anhui ülkesinin Luan şehri ülke halkı menfaatinin tan bahriniş mekanizmi ornatdı. Jungo'da sayahat kılış devamlı kızıp getti. Aldınki 7 ayda çetelliklerinin Jungo'daki istimali 260 milyar yuandı aştı. Jiangxi'nin Ruijin bilen Shanxi'nin Yan'an otursa da bevasite yukarı süratli poyiz katmadı. 8. ayda Jungo'nun eşya obroti ihtiyacı devamlı eşip, bölünüş seviyesi yanımı östü. Akli iktidarlık beden çenik duruş alkışkı erişmekte. Pesil almışış mezgilideki bu alametlerge sel karma. Nem üçün bazıla sesik pırakni pırakni yakış görüldü. Kanda kılganda balını tekimi akıllı kılgılı buludu. Siz nem üçün künde 8 saat kulap turup mu yeni müldep kalısız. Tövende dikkatinle bugünkü programımızın tepsili mezmullarda bolsun. Yakınki yıllardan bu yan, Şanghay şehrinin Songjiang rayonu bilen Anhui ülkesinin Luan şehri ülke halkıp menfaatinin tan bahriniş mekanizmi ornatıp, Changjiang delgisi hatta bütün memleketinin rayon halkı kesip hemkarlığını kanat yaydırışını örnek kılgılı boludugan Şanghay Anhui tecrübesi bilen temilledi. Şimdi Jungo'nun ıslahat nek meydani mavzuluk havrimizin Songjiang bilen Luan kandak kılıp ülkele ara tosukunu buzup taşla. Kesiplerini mas terakki kıldırış. Öz ara menfaat yetküzüp, tan payda ilişka türtkü boldi diyen kısmı dikkatınladı boludu. Anhui Mansion Orap Kaçılaş Çekik Şirketinin Luan'daki işlep çıkırış seyhıda. Aptomatlaşkan 15 işlep çıkırış liniyesi yukarı sürette aylandı. Bu karhana Şanghay şehrinin Songjiang rayonudun tuncu bulup, ülke halkı köçüp. Anhui ülkesinin Luan şehrindeki Losong zamanıvi kesip Bağcı rayonuna makallaşkan yol izdigici. Anhui'deki türünün yukarı derecelik meslehetçisi Wang Xin mundaq dedi. Şanghay bilen Luan'nın yardım beriş münasibiydi de. Songjiang bilen Jinan birleşip Losong şirketini kurdu. Çünkü hazır bir kısım heridarla Esildilla Ottura rayonda. Köçüp berişimizdeki maksat mı emeliyette heridarlarının talepige uygulaşış. 2024 yılı 5. ayda kelişim imzalap, yıl ahırda yergi erişip, bir yıldın köprek vakıtta işlep çıkırışkı kırıştı. Şanghay türüne en huygu bədi. Baş eliş bilen statistik kılış Luan'ı kaldırıldı. Ötünüp berilgen yerdin ziyan tartandı yok. Aynı çağda Songjiang'dan Luan'ı vazife bilen çeni kışkı evetilgen kadır dıncan maliye bilen vajını ayrış ve statistikini ayırıp hesaplaştığın ibaret koş mekanizmini berpa kılışını otturgu koydu. Bunun bilen yakşı mekanizm şekillendi. Yenik mülük süpüsü astıda. Eğer Songjiang'ın türü Luan'ı makallaşsa, yerlikte hasıl bolgan ünüm Songjiang'ı nep yetküzse. Tavsiye kılgan cayının aktiflikli tekimi aşıdı. İki taraf kaydı genişip, ahire Luan 60% ölüşünü, Songjiang 40% ölüşünü alıdıgan boldı. Maliye baş gelişimi 2024 yılı 11. ayda imzalangan bolsu mu? Lekin statistikilik, sallık malumatını ülke halkı hesaplaşta ülgü yok idi. Jinan İktisadi Terakkiyat Rayonu Başkuruş Komitetinin Mavun Müdiri Gao Changwen mundaq dedi. Ülke halkıgan statistikilik, sallık malumatını bölüp hesaplaşta ilgiri örnek kılgıdek pişkan misallar yok idi. Biz naayti yakşı ülgü tiklep verdik. 2025 yılı 2. ayda. Losong zamanıvi kesip bağıtısının statistikilik sallık malumatını bölüp hesaplaş. İşletiş sınak çağrısı resmi ilan kılındı. Tuncu Türküm'deki iki türünün bölüp hesaplaş sallık malumatı Şanghay bilen Anhui'nin birleşme tekşürüşüden ötti. Bölüp hesaplaş mebliği bu yıl 7. ayda nakleşti. Bağcı rayonunun hazırkı baş direktörü Şüncalin mundaq dedi. Biz mu menfaatin tan bahrimen buluş mekanizmini şekillendirişini oylavatımız. Meselen
Lo'andagi korxonalar taraqqiy qilib, ma'lum bosqichga yetganda, Shanghayda tadqiqot markazi yoki rayon bosh organi qurishni o'ylashi mumkin. Agar bu turlarni Lo'an Songjiangga tavsiya qilgan bo'lsa, Songjiangmi moliya bosh. Statistika sonliq ma'lumotlardan tang bahramon bo'lishni Lo'anga o'tinib berish kerak. Buning bilan manfaatdan qo'sh yo'nalishlik tang bahramon bo'lish shakllanadi.

Bu yıldan bu yan Jungo'da sayahat kılış, Jungo'da mal seti veriş davamlı kızıp getti. Aldınki 7 ayda çigir asırtı dikilenin Jungo'daki istimali 263 milyar 600 milyon yuan giydi. Okşaş mezgildekidin 27,8% açtı. Çigirden ayrılganda baş kaytırış resmiyetini becirgen çigir asırtıdaki yolcularının sani okşaş mezgildekidin 3 hessedin köprek açtı. Bu yıl yazlık tatilde çigirden kirip sayahat kılış red tertibi de aldınki 20 orunda turgan sayahatçı menbe devleti ve rayon işide. Avrupa devletleri 30%'ni ilgiligen bulup, zakaz okşaş mezgildekidin 275% açtı. Pişik milleti zakızı 20 hesse açtı. Şunun bilen bir vakitte tehimi köp, jungo modu buyumları, ekli mesulatla çetellik sayahatçilerinin çokum seti veriş tizimliki gekirdi. Meselen, Şanghay zakaz mesulatları danlık markisi istimalçılarının haslaşkan ihtiyacını kandırdıgan mesulatlarını layihalashni yarqın nokta kılıp, kiyim keçek, ünçi mervayit, kol saiti, közeynek katarlık sahalarını kapladı. Nurgun çetellik sayahatçi mahsus kilip zakaz kıldı. Bunun ilgiligen nispiti 50%'ın aştı. Şanghay'ge kiyim keçek zakaz kılgılı kelgen bir Amerikalık sayahatçi zakaz kılış merkezi bolu sütülü. Bu yerdeki kişilerin iş ünümü naiti yukarı, kütürüş süreti naiti tezgen. Kaytıdığan çağda kiyim keçeklerini elip keteleydiken biz. Ola kişilerge naiti dostanı muamili kılıdıken dedi. Bulturdum bu yan. Soda ministerliği Maliye ministerliği bilen birlikte halkıralaşkan istimal muhiti kuruluşu hizmetini kanat yaydırıp, 15 sınav şehrini kollap, yukur süpetlik istimal teminatını beyitip, mülazimet seviyesini östürdü. Şanghay, Shenzhen, Yiwu Katarlık cayla halkıra istimalının yeni yer belgesini berpa kılıp, köptülük belgelerini mükemmelleştirip, çıkım mülazimetini elalaştırdı. Meksikilik sayahatçi Laura Lidis mındak dedi. Biz ümek katnaşmay, öz aldımızga sayahat kıldık. Hem iş naiti yakşı boldı. Her hıl yumuşak detalla arkılık taksi çakırgılı bolu diken. Mehman saraylarının seremcallaştırılışı mı rahat diken. Hizmetçilerimi kızgıllık bilen yardım verdiken.

Jumbo Asia Obroti ve Setibiliş Birleşmesi yakında monolarını ilan kıldı. 8. ayda Jumbo Asia Obroti'nin gülünüş körsetkici 50.9% olup, aldınkı aydıkiden 0.5 boyun taşkan. Asia Obroti'nin gülünüş seviyesi yenimi özgün. 8. ayda Jumbo'nun Asia Obrot kespi umumi miktar körsetkici 50.9% olup, aldınkı aydıkiden 0.5 boyun eşip, davamlı kengaygan. Yazlık, tatillik istimal, okuş başlaş, pesli ve konusunu yenisiga almaştırış siyasetinin türküsü de. İstimal eşya obrotuğu bolgan ihtiyaç aşkan. Şunun bilen bir vakitta, yasımcılıkının eşi bilen kesip eşya obrotu ihtiyacımı yakşılınışkı karab terakki kılgan. Jumbo eşya obrotu uçur merkezinin müdürü Liu Yuhan tahlil kılıp mındak dedi. İstimal eşya obrotunun yarkın noktası gevdilik boldi. Tekşürüp tetkik kılgan elektronluk soğudu süksünün əqli ögünüş, özgeçi mədəniyyət icadı idi. Mədəni köngül eçiş türüdeki zakizi aldınkı aydikidin 10%'n köpürək açdı. Tekşürüp tetkik kılgan karxallarının elektronluk soğudu eşya obroti kəsbinin birlik müxtari və qol liniyelik avtomobil transporti aldınkı aydikidin 5% və 3% ətrafı değişib. İstimal eşya obrotunun yuşkun vəziyyətini əks etdirdi.

Texmi köp kişiler beden çeniktiruş davamıda kuşallıktın behriman buluş bilen birgi sağlamlıkı erişmekte. Kolvakını heydep, dolkun yerip alğı ilgirleş. Velisipit minip tağ yolunu kesip ötüş. Teknikinin uşkandak terakki kılışıga ergişip. İlgiri pekat dala muhitidili körüldüğen bu menzirle bugünkü künde aile ve çenikiş uyge kirdi. Süni akli iktidar teknikisi ve VR üskünüsüdün paydılınıp. Vakit boşluk çigrası buzup taşlandı. Yenice akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi yeni keyfiyat kaylanmakta. Yakınki yılladın bu yan. Beden çeniktiruş medeniyetinin umumluşuğu egişip, kişiler beden çeniktiruş hareketinin hem törtkiliki kızıkarlıklıkı, kespiliki hem de tenlerini kontrol kılış katarlık cihetlerge tekimi yukarı talep koydu. Bir tenterbiye pen tekniki çekik şirketinin setiş mesulü monolanı bildirdi. Bu yeni ihtiyaclığa karıta. Akli iktidarlık çenikiş menzirisi barlık geldi. Herket adli üskün ile. Belgilengen meydan bilella çeklenip kalmadı. Belki tekimi kızıkarlık, tekimi kespi. Tekimi haslıkı ige yönülüşke karab terakki kıldı. Herketlik velisipitta akli iktidarlık velisipit meniş sistemisi gıtayınıp. Siz közünü yumup aşkıça ekranda deyilgen mənzilgi baralaysız. Bir tenterbiye pen tekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Ammığı yüzlengen akli iktidarlık beden çeniktiruş mənzirisini berpa kılganda biz bir kısım tor oyullarını yasaş tepekkürdün paydalandık. Sistemiga vekallik, mukapatlaş mekanizmi ve musabıkı endizisi katarlık amılla koşulup. Çenikişini köngül iç karakterge ve kızıkarlık karakterge igi kıldık. Bunun bilen tekimi köp kişile bununla katnışışka gelip kılındı. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de. Akli iktidarlık sürat ölçeş modelidin paydalınıp. Akli iktidarlık velisipit minis sistemisi velisipit min gücünün velisipit minis sürütü katarlık sallık malumatlarını her vakit yığıdı. Hem de simsiz usulda sallık malumatlarını yollaydı. İşlet küçüle okşumağan körünüş, okşumağan rolla arasında erkin almış alaydı. Mesela, oyunda kahramanın rolünü alısı boludu. Taş yolu da velisipit minidigan tenerketçi bolsumu boludu. Miniş yeryanı da velisipit yeni menzirinin yantılıkı ya ki işlet küçülenin herket ritmi asasen. Velisipit miniş karşılık küçünü optimatik tanşaydı. Abontlağa en hakiki velisipit miniş təsiratı ilip geludu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de aynen his kılıç duygusudun başka. İctimai alaka ve öz ara türtki buluşmu çenikişini tekimi kızıkarlı kılıdı. Akli iktidarlık tenterbiye sistemisinin paydalanıp her vakit torlaştırışını işkaşırgılı buludu. Okşumağan rayulladın kelgen çenikiş heveskarları tor arkılıp bir yergi cem buludu. Torda akli iktidarlık tenerket musabikisi, akıl paraset, tümür adem, şütür musabikisi ya ki başka torlaştırış musabikisi ötküzüldü. Bunun bilen çenikişinin rekabetçallıkını aşırgılı buludu. Bir tenterbiye pen tekniki çeklik şirketinin mesulü mundaq deydi. Kelgüsü de akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşünün kaplaş dairesi. Davamlık kengiydi. Onun küçlük torlaştırış iktidarı tayinip. Neçi milyon hatta neçi 10 milyon adamla kaplıgan çoğun tipteki torlaşkan musabıkını kanat yaydırıştın ümit ba. Umumi halk derecilik akli iktidarlık beden çeniktiruş olimpik tenherket. Musabıkısı berpa kılalayımız. Akli iktidarlık beden çeniktiruş körünüşü de. Maharet tenterbiye herkitimi tekimi kesipçallıkı iyi boldi. Beijing'deki bir pen teknika paycheklik şirketi tetkik kılıp yasap çıkan tenerket sistemisi bürküt köz foto aparatıdın paydını. Futbol meydani, basketbol meydani, muz top meydani katarlık meydalladaki herket ehvalini inip hem umumyüzlük süretki tartalaydı. İşlet küçüle pekat alaydı belgilengen epni içip meşgulat kılsılı boludu. Herket videoğu karta tekşi ötkeş. Tartış, kıskartış, asta koyuş, tez kırgüzüş, katarlık meşgulatlarını kılgılı boludu. Şu arkalık herket tepsilatını tekşüreleydi. Şunun bilen bile hep yine yürek ritmi, yürüyüş ağırlığı, yürüyüş süreti, yürüyüş dairesi katarlık uçurlarını namayan kılıp, mürekkep tenerket meydanının ehvalini bivasta sallık malumatka aylandırdı. Bu yine fikir almaştırışka kolaylık bulup, herket ünümünü yukarı götürgülü boludu. Akli iktidarlık beden çeniktiruş menzirisi meydan çeklimisini buzup taşla.
Bazı tentarbiye türlerini hemmeylerinin öylerine kirgizdi. Taklidi kar teyiliş ve taklidi wolf top bulanın vekili. Kespi çanga teyiliş meydani. Yürüşleşken çanga teyiliş esvapları. Belgilengen çanga teyiliş trenerleri. Ekli iktidarlık çenikiş görünüşü aslında bula hazır zörür şart emez. Fakat bir kar teyiliş taklidi süksi. Bir ekli iktidarlık kontrol kılış endisisi. Bir yürüyüş çoğun ikrallık koş tahtılık kar teyiliş yumuşak detali ve mehsus küçük programı bolsulu boludu. Heridarla öy işi de kar teyiliş huşallıkını yizkılalaydı. Kar teyiliş taklidi süpsiği çıkkanda. Abontlarının yötkilişige ergişip, ekli iktidarlık kontrol endizisi herkettiki yantılık bulunu. Domulaş bulunu, yönülüş bulunu katarlık sallık malumatlarını yumuşak detalgı maskedemdi kırgızıdı. Heridarlarını mevhum kar meydanı da teyiliş imkaniyetige igi kılıdı. Bunundan başka, golf top oynaşma meydan çeklimisige uçurmaydı. Abontla ekrandaki VR süpsidiki golf top meydanı da golf top tayıkını planlatıp tutu astıdaki topunu ursulu boludu. Beşinin üstüdeki koş kamera topunun izini optimatik hesaplaydı. Emeli vakitte top sürüldü. Yönülüşü ve ayrılış sallık malumatını yığıp toplaydı. Hem de sallık malumatlarını ekranda körüstüdü. Taklidi golf top sistemisi yani bunun asasen kespi yetekçilik teklifi verildi. Bunun bilen heridarla, üyidila, kespi herket bahalaştın behriman bulalaydı. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Bugünkü günde biz yine akli iktidarlık beden. Çenik duruş menzirisini devamlık beyti vatimiz AI, ton modeli katarlık teknikalarını ala kadar körünüşlerde kullanış kıtırışımız. Abontla, öy işi ve sırtı da okşaşla kespi herket tesiratıdın behriman bulalaydı. En-enevi çenikiş görünüşü de beden çenik duruş. Köp Allah'da şahsi ternerinin yetekçiliğine muhtaç bulattı. Bu soğusu igiz, kıraciti köp, yakşı ternerini tapmak mı tesiydi. Bugünkü kündü bolsa akli iktidarlık, beden çenik duruş menzirisi bu kıyın meselelerini hal kıldı. Beden çenik duruş sistemisi orullaştırılgan terner, körünme çastota bölüki arkalık abontla yan. Telefonda alaydı belgilengen apni assa ternerinin uçuri üskünüle aldıdaki ekranda bir-birlep namayan boludu. Abontla öz yaktırgan ternerini tallap, onun bivastı körüstiş ve videosunu körsü boludu. Bu arkalık yekke terner birli vakitta nurgun kursantlığa mulazimet kılışını emelge aşırgılı boludu. Bunundan başka belgilengen terner vaktinci ornadın ayrılganda. Abonutmu sistemi işige orullaştırılgan elektrolluk Terner bilen fikir almaştıralaydı. Aldın tesis kılıngan sın dersige ergişip, öz aldığa meşk elip barıdı. Ekli iktidarlık, beden çenik duruş görünüşü de. Beden çenik duruş sistemisi, yani beden çenik duruş ternerlerinin yakşı yardımcısı bulup kaldı. Beden çenik duruş sistemisige orullaştırılgan yürek ritmini nazaret kılış bölükedin paydını. Terner ders ötkende varlık okuguçularının yürek ritmi ehvalini her vakit ilgileyeleydi. Hem de bununla asasen herket sicillikini aşırdı, ya ki tövellidirdi. Bu arkalık herketinin ünümdarlıkı ve bihaterlikini yukarı götürgülü boludu. Beden çenik duruş sistemisi ders ötüşke işiltiliple kalmay. Yine imtihan olguçu bulup, baskuş karakterlik meşk neticesini tekşüreleydi. Beijing'deki bir pen teknika pay çeklik şirketi aşkan ekli iktidarlık, tenis top meşkini bağla sistemisi süretini herketlik. Real vakitlik tutuş teknikisi, çoğun sallık malumatını çoğunkur ögünüş teknikisi, üç ölçemlik süret bir taraf kılıç teknikisi katarlıkla asası da top başlaş meşki, tövən çek çoğunkurluk meşki, tosup zerbi beriş meşki katarlık bir katar mezmulladaki meşk sual ambarını zakaz kıldı. Meşk ceryanı da sistema sual ambarına asasen belgilenirdi. Meydanını optimatik halda okşaş bolmağan numar iliş rayonuna ayrıydı. Top süreti, Aylanış süreti, tor igizliki çüş noktası, top urgan çağdaki ponkit orna rayonu katarlık körset küşlerge asasen abontlarının meşkige universal baha beriludu. Yeni mi ilgirligen halda okşaş bolmağan numarlarını hesaplap çıkıp, heridarlarını bir meydan vakitlik saatlik sınak bilen temilleydu. Bir tenterbiye pentechnik çeklik şirketinin mesulü mundaq dedi. Meyli kespi tenerketçi bolsun. Yenila adetki tenerket. Həvəskar bolsun, həmmisi əqli iqtidarlıq çenikiş meydanı da özüge maskeli digan məşq layısını tapalaydı.
Бүгінгі күнде түрлік еңі техникала айлы, бақча, қарқана, ченіқш үйі қатарлық көп қыл мұхитта қолынылды. Пәсіл алмышыш мәзгілді ке бұ аламәтләгі сәл қарма. Адам бәдінінің иммунитет системісінің иммунитетқа бәрдашлық беріш ұқтыдарда қалаймы қанчылық үзбәгенді. Хата халда сүт, тұхым қатарлықла, яке зиянсыз маддыла болған гүл чені қатарлықланы зиянлық маддыла. Дәп қарап ұжым қылышы, сұрттікі зиянсыз маддыланы чәткі қекші чекедің ешіп кетідіған. Әддідің зияд ұжым қылыш жәрияны да бәдән иммунитет характерлік яллығлынышны кәлтіріп чықырышы. Шындақла зияды сезімчаллық реакциясыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. Мана бұл зияды сәзгүрлік кесілі болып күз пәсілі балылада зияды сәзгүрлік кесілі көп үз бердіған пәсіл. Төт қыл балыларға асан реакция қылыды. Зияды сезімчаллық жәмәтідің ерсиет қалған балыланың зияды сезімчаллықы ерсиет білен. Зич мұнасыветлік болуды. Жәмәт зияды сәзгүрлік тарихы ба, балылада зияды сәзгүрлік кесілінің үзбериш ниспіті көрінерлік юқыр болуды. Тәтқиқатты көрістілішче, әгер ата анылада зияды сәзгүрлік тарихы болмыса, балыладыки зияды сәзгүрлік кесіліге гриптар болуш хәтірі пәкәт 5%-тін 15% кішілі болуды. Әгер ата ана ішкілі тарапның зияды сәзгүрлік тарихы болса, балыланың зияды сезімчаллыққа гриптар болуш хәуіпі 60%-тін 80% кейтуду. Зияды сезімчаллықы юқыры балылағы ниспәтен заманыви айлы тұрмыш шарайты вә тұрмыш ұсулы уланы. Сәзгүзлікіні ашыру вейтуду. Мәселен, елем, ава тәңші күш, сафа, карват селіндісі қатарлықланың әммісі, чаң тозан қанысы асан пайда болудыған жай. Гүл, гия, от, чөп, әрмәк, айван бекіш қатарлықланың әммісі айлы мұйтедеке анафилактоген қойықлығыны ашыр бетіп. Мұйт зияда сәзгүрлікнің ашқарлынышыны кәлтіріп чықырды. Анафилактоген реакция характерлік кеселлік үзберішнің башлыныш амілі. Нұрғын тәтқиқатларда көрістіліше, балыладыке өл тәмірәтке реакция характерлік бұрын яллығы. Реакция характерлік зық кесілінің үзберіші реакция мәнбәсінің сәзгүрлікі білән интайын күшілік бағылынышлықы еге. Балыланың тамықыға муапық болмаған нәрсіләні қошуш. Бәзі яш аныла бала туғып болғандың кейін. Бәдән шәкліні сақлап келіш үшін балыны аны сүті білән имітмәсілікні таллайды. Лекін бала туғылғандың кейінке алдыңқы бірнәтчі айда. Адам бәдінінің үшей елі тосуқы ұқтыдары толық етілмейді.

деген болгашка. Бек балдыр кошумча имек кошуш, күшөй жолу бактерия топи техи толук курулмаган. Азым кылыш жолу шыллык пердисинин өткүзүшчанлыгы бир кадар чоң болгон баллага нисбетен сырткы манбалык аксыл. Бадэнге асан кирип, имеклик реакция кылыш нисбетини зор дарежеде ашырып кетет. Зияда пакиз айылдагы балланын зияда сезгүрлүк кесели бир кыл заманыви кесел. Заманывилишиш кадиминин тезлишиши маселен, турмуш шарайитини жакшылаш, зияда пакиз болуш, антибиотик дорларны умумйүзлүк иштетиш. Бунун менен микро жаллыклар ва бактерия маселелеринин дастлабкы мезгилде ашкарылынышы азайып, бу вакытта сырткы мохиттеги нормал бактерия топу менен учуша алмайды. Bununlıq bilen, ziyade sezgürlük kesilinin yüz beriş, pürst köpeydi. Korsakını yerip tuğulgan bovakla anının tuğut yoludaki normal bakteriya topu bilen uçuraşmağallıqtın. Ziyade sezgürlük kesilinin kozgılış nispeti tabi tuğulgan bovaklanınkidin körünerlik yukarı. Boludu. Tövendiki alametlerden hoşyar bolum. Radi ziyade sezgürlük adamının sırtkı maddılağa berdaşlık verilmey, peyda bolgan ziyade sezgürlük reaksiyası. Bu xil reaksiya adam bedeninin her qandaq yerde yüz berdi. Tövendikidek alametler körülse, balının ziyade sezimçallıqı bar yoxluqıga diqqat qilish kerak. Birinci, korsak ağrış. İç sürüş ahvalları körülse, yuqumlanışını nazardan saqıt qılgandan keyin. Reaksiya xarakterlik aşqazan üşey yallığı bar yoxluğunu tekşürüş kerak. İkincisi, qıçışış. Bazı yemekliklerini istimal qılgandan keyin eğirlişip ketidi. Bu xil ahvalda ziyade sezgür ter yallığıga gırıptar bolgan bolmağallıqını tekşürüş gerek. Üçüncü, burun kıçışış, burun kütüp geliş, burundun su ekiş, şükürüş qatarlıq alametler körüldü. Yokumlun işini nezerdin sakıt kılgandın keyin. Reaksiya harakterlik burun yallığıga gırıptar bolgan bolmağallıqını tekşürüş gerek. Törtüncü, köz kıçışış, şunun bilen bille burun kıçışış, şükürüş qatarlıqla koşulup geliş. Bundaq ahvalda sezgürlükke eşip ketiş xarakterlik beriktirgüçi perde yallığıga gırıptar bolgan bolmağallıqını tekşürüş gerek. 5. Yöteliş, demi sıkılış, zukam ihtimallıqını nezerdin sakıt kılgandın keyin. Özgürüşçan, yötel ve ziyade sezgürlük zıq kesilige gırıptar bolgan bolmağallıqını tekşürüş gerek. 6. Yemek kitayını veliş herkiti peyda kılıdığan ziyade sezgürlük reaksiyesi körülüdü. Bu bir xil yemeklik reaksiya kılıdığan ahval bulup, en köp uçuraydıgan yemeklik buğday. Bu xil yemeklik reaksiyası da eğer siz istimal kılgandın keyin herket kılmısınız. Onun hiç kandak ifadesi bolmaydı. Lekin kattık herket kılgandın keyin ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Bu xil halet keltürüp çıkargan ziyade sezgürlük şok bolup gelişini keltürüp çıkırdı. Eğer sizge buğday reaksiya kılsa, bolki yegendin keyin çokum kattık herket kılışkı bolmaydı. Ya ki herket kılışkı toğru geliştin burun, bolka qatarlıq buğday məhsulatlarını çoxum yeməslik gerek. 7. Başının yerimi ağırış. Baş ağırış xarakterlik, yeməklik reaksiya qılış, yeməklik reaksiya qılı səbəbidin kelib çıqqan baş ağırıqı. Bu xil baş ağırıqı yeməklik reaksiya qılı səbəbidin baş qısmıdaki qan tomırlanın kengiyib ketişidin kelib çıqıdı. Başının yerimi ağırıydıgan bimarla nervi sistemisi kesalliklerini nazardan saqıt kılgandın ki, yemeklik reaksiya kılgan kılmağallıqını tekşürüş gerek. Bolup mu uzak müddet sebebi inik bolmağan baş ağırıqı bolsa, çokum kespi aparatlağı berip kesel körüstüş gerek. Radi reaksiya kılgandın ki, mundaq kılış gerek. Aşkazan asti bezide reaksiya alametleri körülgen haman. Vaqtıda doktorxanığı berip davalınış gerek. Doktorunun yetekçiliği de davalaş elip berip. Ziyade sezgürlükni keltürüp çıkırdıgan sebeplerini kontrol kılış ve azaytış gerek. Muhitnin anafilaktogen reaksiya menbesini kontrol kılış ve birtirap kılış. Anafilaktogen aşkarlınışı reaksiya karakterlik keselliklerinin peyda buluşudaki başlanış amili. Dünya ziyade sezgürlük teşkilatının sallık malumatı da körüstülüşçe. Muhitta her gram çang tozan işi de çan tozan kanısının sani 50'den aşkanda. Ziyade sezgürlük ve zıq kesilini peyda kılıdı. Muhitta her gram çan tozan işi de çan tozan kanısının sani 100'den aşkanda. Zıqqa kesilinin ciddi kozgılışını keltürüp çıkırış hatırı intayın yukur boludu. Şuna, öydeki çan tozan kanısının koyukluğunu tövelletiş, reaksiya karakterlik keselliklerinin aldığını iliş ve onu davalaşının muhim halkısı. Sezimçallıkını yokutuşunu davalaş, sırtkı dünyadaki ziyansız. Maddi

0: Halk razı buludgan kanunçul hükümet berpa kılışını tizletiş gerek. Yığında bunlar təkidlendi. Erderi memuriyet yürgüsü seviyesini hakiki östürüp, Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesi ve 15. 5 yıllık yukarı süpetlik terakiyatının noktuluk sayesini çördüp, yıllık nizam çıkırış hizmet planını ilmi tüzüp, ıslahat, terakiyat, mokumluk ihtiyacı uygulayış almaya kalan kaydı karakterlik öcetlerini vaxtıda inıklap tertip kiselişi. Kanunlu katlı, kalıplı, adil, medeni icra kılıp, işki belgülümeyi kılıp, töğüt kalay mukanlı məksüz tüzeşini sicil çonkurlaştırıp, bihatar işlep çıkırış, medeniyet, sayahat, xalık durmuşu, terülgü yerini qoğdaş, medeniyet yadikarlıklarını qoğdaş qatarlıq, memuri kanun icra kılıçtiki noktuluk sahalargi çınqadılıp, təvəcay və sahanın nazarat kılıç başkuruş məsuliyetini əməliyleştirişi. Hökumət bilən sot məhkəmisi, hökumət bilən təftiş məhkəmisi tən hərəkətlənişini sicil çonqurlaşdırıb, xalq qurultayının qanun nəzarətçiliyi, siyasi kengəşinin demokratik nəzarətçiliyi, intizam təkşürüş, reviziya nəzarətçiliyini bir tutaş planlab, siyasi qanunun türlük nəzarətçilik baylıqını birləşdirib, ammının ərz şikayət yolunu ravallaşdırışı kerak. Yığında bunlar təkidləndi. Kanunçıl ticaret soğudu muhiyetini sicil elalaştırış, hükümet levzide duruş, vədisiye emel kılış mekanizmini takamullaştırıp, işini yukarı önümde püttürüş ıslahatını çonkurlaştırıp, memuri işlem mülazımıdı da torda bir tutaş beceriş bilen ölkü atlap bir tutaş becerişinin kolaylaşı seviyesini sicil östürüş, memuri hukukunu tənşeşinin kiyinki baskışlı hizmetini yakşı işlep, asasi katlamının kiyinçilikini pahalı hel kılıp, udulluk tənşeş bağlaş hizmetini yakşı işlep, Memuri hukukunu tövengi bir alaydıgan, kobul kılalaydıgan, yakşı işlete alaydıgan, nazarat kılıp başkuralaydıgan boluşunu işka aşırış. Çet elgi çetişli kanunçılık kuruluşunu küçeytip, Cungu Otur Asya kanunşunaslık mağarifi iştifakıdın yakşı paydılınıp, Şincan Erkin Soda Sınak rayonunun kanunçılık kuruluşunu algı sürüş. Erziyet hizmetini kanunçıllaştırışını çoğunkur algı sürüp, memuri kayıt karab çıkış bilen erziyet hizmetini cipsılaştırışını küçeytip, zidiyat, xevip xatarının bıxaldıla aldığını iliş, mənbədıla tüyetiş gerek. Yığında kanunçul hükümet kuruluşuna teximi gavdilik orungu koyup, partiyanın umumiyüzlik rehberlikini çıntırıp, tereplerinin mesuliyetini çıntıp ve puhtulap, kanunçul hükümet kuruluşunun kudretlik birikimi küçünü mucessemleş gerek deb takitlendi. Yığında Avtonom rayonluk xalq hükümetinin intizam çıkırış meslehetçi mütexessislerge teklifname berildi. Avtonom rayonunun 14-5 yıl mezgilidiki kanunçul hükümet kuruluşu ehvali ve Avtonom rayon derecelik memuri hukukunu tengşeş hizmetinin bir bütün ilgirleş ehvali uxturuldu. Merkez, devletin umumiyizlik kanun boyunca idare kılış komiteti işkanısının memleket boyunca kanunçul hükümet kuruluşudaki 3. Türküm ülge rayon ve türlerge nam veriş doğrusudaki kararı okuldu. Bortala şehri memleket boyunca kanunçul hükümet kuruluşudaki ülgi şehir nahiye rayon bolup bahalandı. Münasibetlik vilayet oblast şehirle tarmaklarının mesulleri fikir almaştırıp söz kıldı. Van Goghı, Penşi, Eziz Musa yığınğı katnaştı.
1: Stansımız xəvri. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin çet elge çetişliq nizam çıkırış tətqiqati məsləhətçilik bazısı bugün Şincan İctimai Pəllər Akademiyasına viviski isilip kuruldu. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul viviski beriş murasımğa qatnaşdı həm də viviski yopqını açdı. Zumrat Obul bunlarını körsətdi. Növətdə xalqara rəqabət, tüzüm, qayda, qanun arsırıqı talaşdardışda barğan sırı gəvdilənməkdə. Partiya 18-ci kurultayıdan bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Merkezi Komiteti çet elge çetişlik kanunçılık kuruluşuna yüksek ehmiyet verdi. Çet elge çetişlik kanunçılık kuruluşuna pasıp tosuştun teşebbüskarlık bilen caylaştırışka, yandaş yolga koyuştun sistemlik idare kılışka halkış emelge eşip, devletimizin çet elge kartılgan karşı caza kanun sistemisinin teximu sistemlikka, Meşgulatçılıkka iyi buluşunu ilgiri sürüş, köreşinin emeli ünümünü aşırış, küşlük, kanunçılık kapalı diye iyi kılındı. Avtonom

Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolga koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Jungo'nun mol emeli görünüş, yenilikka, özgürüşki intiladigan istimali ve tez süratte devr olmuşidigan texniki ekologiyasi bizni yenilik yaratış tüpürkü bilen temildedi. Finlandiya Koni Groyinin icraiye muavin lideri, koşumçu büyük Junghua rayonunun lideri Bao Jiafeng, Jungo'ni kelgüsidiki en çoğun yenilik yaratış pürsti deb tasvirlab, Şirket Jungo'da kurulgan dünya boyunca ikinci çoğun tetkikat merkeziga tayinip, rakamlaşken tip özgertişini tezletip, yerlik karxanala bilen Ner Story, maşini adam katarlık sahalardaki hemkarlıkını kanat yaydırıp, yerlik neticilerinin bütün dünyayı yüzlenişini ilgiri süruvatı doğu dedi. Bu hıl öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliştek yenilik yaratış yüzlenişi sallık malumatladı mı eks etudu. Bu yıl birinci aydın yettinci aygıca Jungo'nun yukarı teknikalik kesiplerde emeli işletken çetel mebliği okşaş mezgildikidin 32.7% eşip, memleket boyunca emeli işletken çetel mebliğinin 41.6%'ini ilgiledi. Çetel mebliği karhanalarının teşebbüskarlık bilen tallışı Jungo'nun yukarı seviyelik sırtkı ecevetişinin küçülük çelip kılış küçünü ispatladı. Yakın kıyıladın bu yan, meyli yasımıçılık sahasıdaki çetel mebliği icazeti çeklimisini umumuzluk tügütüş, mulazimetçilikini muhim nokta kılıp, bazar icazeti ve ecevit sahasını kenar içiş bolsun. Ya ki çetel mebliği karhanalarının pukravi muamelesini umumuzluk emeliyleştiriş, çetel sodigerleri mebliğ siliş mulazimet kapalet sistemisini mükemmelleştiriş bolsun. Jungo baştın ahır çetel karhanalarının gelişini halaydıgan, turup kalalaydıgan, yakşı terakki kılalaydıgan buluşuğu küş çıkardı. Baş tabi Amerika'yı caylaşkan İlgar Davalaş Teknik Cemiyeti'nin dünyavi muavin lideri, koşumça Jungo rayonunun icraiye başlıkı Liu Shangmandak dedi. Jungo davalaş sahası da eçi ve çişini tertipli kenar etti. Şunu bilen bile çetel karhanaları köngül bölüp atkan meselelerge pahal inkas kaytırıp, türlü kıyın meselelerini maslaştırıp el kıldı. Bu bizden Jungo'da terakki kılış işençimizini üzlüksüz küçeytudu. Yermen kısırtı da bundak işenç emeli hareketke aylanmakta. Bu yılın aldınki 20'de 4800'ye yakın çetel mebliği karhanası Jungo'ya mebliğ saldı. Amerika, Avrupa İttifakı Katarlıklarının Jungo'daki sodigerle uyuşmaları yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe, köp sandaki çetel karhanaları Jungo'da bir kadar yakış payda algan. Mebliğ köpeytiş, uğurlaştırış arzusu umumüzlük aşkan. Yakında Sodi Ministerliği memleket boyunca nuktuluk çetel mebliği türüdün 84'ni yeniden köpeytti. Umumi mebliğ sonması 19 milyar 260 milyon Amerika dolarına yetti. Bu, maşini elektr üskünülleri, kimya sanayiti energiyesi, avtomobil, davalaş, sağlamlı katarlık sahalagi çetiludu. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Bu çetel mebliğinin Jungo pürsti 2.0'ni ilgilişini yeni pürsat bilen təminləb, yeni boşluk yarattı. Bu növetlik mebliğ siliş sodi yermenkisi ayaklaştı. Jungo mebliğ siliş hikayesi yanılı davamlaşmakta. Davalgıp turgan dünyada Jungo bilen masterakki kılış, dünya kapitalı tapkan enik cevap. Uzak müddet sodi kılıştı çın turup, Jungo'da terakki kılıp, dünyaya tekim yakşı yüzünüştün ibaret, çetel mebliğinin teşebbüskar tallışı, Jungo bilen ten ilgirleş, pürset bilen ten ilgirleş. Jungo'yu işiniş, kelgüsüge işiniş. Jungo'yu mebliğ siliş, kelgüsüge mebliğ siliş, işkeldikini ispatladı.

yeni sınaqı duçar qıldı. Avropa İttifaqıdan ayrılış dolqını texi toluq besiqmadı. Nurgun jaylanın ayrılış tələbi üzlüksiz baş götürdü. Ənənəvi ittifaqdaşlar pat-pat ot quyruqluq qıldı. Angliyaga nisbatan etganda ichki qismdagi markazdan qechish kuchi bilan tashqi besimni qandoq bir taraf qilish burnam hukumatining bor g'ansiri o'zini qochirib bo'lolmaydigan imtihon savoli bo'lib qoldi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Kanada bilen Amerika'nın ciddi münasibeti alaydı bir heptini baştan geçirmekte. Amerika, Kanada'nın bir kısım tavarlardan koşup alıdığan 50% tamojni beci resmi küşki ilgi buluş aldı da, Kanada zonlisi Karni 9. ayının 14. günü Toronto'da trilyon Kanada dolarlık çet el meblağını celip kılış maksat kılıngan Kanada meblağ seliş başlıkla yığınığa riyasetçilik kıldı. Arkadan Avrupa'ya berip, Angliya, Fransiya, Katarlık devletlerinin rehberleri bilen körüşüp, Kanada bilen Avrupa'nın münasibetini tekimi koyuklaştırış üstüde izlendi. Halkıra küzetküçüle Kanada bilen Amerika'nın zidiyeti de yakında pesiş alametleri körülmedi deb kardı. Kanada üçün etkanda Amerika en yakşı itibaktaştın en çok hayıp heter menbesi özgürü vatıdı. Bunun için Kanada strategiye merkezini tanışıp, Avrupa bilen bolgan münasibetini çoğunkurlaştırış, iktisat soğudunu köp menbeleştirişini ilgir sürüş arkalık, iktisatının evrişimlikini aşırıp, Kanada bilen Amerika'nın soğudu talaş tartışının təsirini tügütüşkü urundi. Trilyon meblağ gelip kiliş Asya Avrupa'ya kartılgan. Tunca növetli Kanada meblağ seliş başlıkla yığını 9. ayının 14. günüdün 15. günü geçe Kanada'nın en çok şehri Toronto'da ötküzülüp, devlet halkıgan 300'dek karxana ve pul muamele aparatının yukarı derecelik emeldarları teklif kılındı. Bunun içi de Nurgun çok tipteki mülük başkuruş şirketleri MOBA. Kanada meblağ seliş başlıkla yığını Kanada'nın çok tipteki türlerge meblağ gelip kılıştiki muhim strategiyelik tedbiri bulup, kelgüsü 5 yılda Kanada'ya 1 trilyon Kanada doları umumi meblağ gelip kılış nişan kılındı. Karni bu yıl 4. ayda meblağ seliş başlıkla yığını planını aşkarlıgan idi. Bu Kanada'nın Amerika'nın başka devletler bilen bolgan iktisadi alakısını kengaytış, Amerika'yı tayinişini azaytış üçün körsetken tırışçallıklarının biri. Karni başlıkla yığını açılgan günü monolanı bildirdi. Bu başlıkla yığını Asya Avrupa bilen bolgan sod strategiyesini ilgiri sürüşünün bir kısmı bulup, çet el kapitalini Kanada'nın yasımcılık kesbini kollaşkı celip kılışını maksat kıludu. Biz, devlet ihtiyaclık bolgan adettin taşkırı meblağ siliş devrilikini yolgu koyu vatımız. Bu kitimki başlıkla yığınıdaki tonuşturuş türü kişilerinin dikkatini kozgudu. Bunun işi de Alberta ülkesinin Tiniç Okyan kırgıkı tutuşuduğun neft yetküzüş türü bisi. Britanya Kolumbiya ülkesinin suyuklandırılgan tabi gaz yeni türüge neçi 10 milyard Kanada doları serp kılıngan bulup, Asya bazırga eksport kılışını asasi maksat kılgan. Kanada'nın şimali kutuptaki birden bir çoğunkur su portu bolgan Churchill portini 79 milyard Kanada doları serp kılıp kengaytıp kuruş. Amerika tömür yol toru ve deniz transport portuğa tayanmaydıgan köp miktarlık mal eksport koridoru kuruş. Atlantik okyan halkıgan bazargı yüzleniş, Avrupa'nı yadroluk nişan bazar kılış pilallandı. Dominion Bankası'nın dokulatıda mölçerinin işçe meblağ seliş planı oğuşluk bolsa, Kanada 10 yıl, ya ki unundu mu uzak vakit davamlaşıdığan meblağ seliş, derecinin taşkırı devrilikini kütüveriş mümkün işken. Avrupa İttifak bilen bolgan dostluk münasibetini çoğunkurlaştırış. Karni 9. ayının 15. günüden başlayıp Avrupa'da 3 günlük ziyaretli buluşunu pilal dedi. Musabe, Avrupa parlamentoda nutuk sözleş, Angliya'da Angliya başveziri Burnham bilen görüşüp, devlet müdafiyesi ve hayıpsizlik, energiye, süni akıl ve açmışlıkkan mesulatları katarlık sahalardaki hemkarlıkını müzakir kılış. Fransiya'da Fransiya zontumu Macron bilen görüşüp, aviyatsiye alem katnışı, energiye, açmışlık metal, süni hemra, süni akıl ve derecedin taşkırı hesap başkatarlık sağladaki hemkarlıkını müzakir kılışını öz işçi kalıdı. Karni yine Avrupa İttifakı Komitetinin reisi von der Leyen'nin İttifak Ehvali Dokulatı Nutkı'a teklif bilen katnışıdıgan Tunci Avrupa'dan başka caydaki devlet rehberi bulup kalıdı.
Bu yıl birinci ayda Şivisariyada ötküzülgen Davos Mınbir'de karni uruştin kiyinki halkıra tertip buzuldu deyip körüstüp, iştipak teşkilleşini müraciət kılgan. Bu işbade Amerika'nın küçük narazılıkını kozgılgan bolsa mı, ama Avrupa'nın alkışıgı erişken. Gerçi karni Avrupa iştipakı kırış üstü de izlenmeydi gallıkı doğrusu da inik pozisiye bildirgen bolsa mı, lekin iki taraf özgüçü itibaktaşlık münasibetini terakki kıldırıp atıdı. Kanada, Avrupa İttifakı bilen soda, meblağ, seliş, hevipsizlik, sallık malumat, ilimpen ve emgekçiler sahasıdaki alakını çonkurlaştırışını ümit kıldı. İki taraflık hemkarlıkların destlepki ünümü görüldü. Kanada bu yılın beşinde Avrupa hevipsizlik erkeğe katlaşkan tüncü gayri Avrupa devletine aylınıp, 6 ayda kımmeti 10 milyon Kanada doları kilidigan tunji devlet müdafiye toxtamığı erişti. Çet el taratkulları baha berip mındak dedi. Amerika Kanada tamojni beji urushining kuchayishiga egishib, Kanada emeliyette garip dünyasının Amerika'nın hazır xalqaro tertibning zarbisiga taqabil turishidagi başlamchiga aylandı. El rayını sınaş neticesi de körüstülüşçe 80%'ki yakın Kanada halk anması Avrupa bilen tekimiz ziş münasebet oran dışını kollaydıken. Karneye Avrupa'da ziyaretli buluştuğun ilgiri Engiliye pul muameli vakti gezdiğinin meksus ziyaretini kubul kılıp, Avrupa devletlerinin Kanada bilen bulgan erkin soğudu gelişimini baldurak tasdiklişini müraciət kılıp, Avrupa bilen tekimiz ziş alak ornatış, iki taraf iktisadını Korukçılık hevipi de tekimi evrişim kılıdı. Bu en ıksız dünyaya takabül turuştu ki en yakşı layığa dedi. İttifaktaşlıktan çekinip hevip hatar menbesi özgürüş. Halkıra küzet küçüle mundak tep kardı. Karniye'nin yakınkı mezgildeki bir katar hareketleri Kanada'nın Amerika'nın hevim hatırgı takabül turuş taktikisinin pasıp soğuduğu karşı turuştun Köp menbelik iktisat soğudu münasibetini teşebbüskarlık bilen kengayetişki özgergellikini eksettirdi. Bunun arkası da Kanada'nın Amerika'yı bolgan tesiratıdaki muhim özgürüş, tabi bazar ve en yakşı itibaktaşlıktan başka iktisadi gevrilerden halkıgan xayıp xatar menbesigi özgürüş. Emeliyette Amerika hükümeti bultur Kanada tavarlardın tamojni bejini koşup algandın buyan, Kanada'da Amerika mesulatlarına karşı duruş, devlet melini setivilişini teşebbüs kılıştık istimal ekimi kozgaldı. Bu yıl 8. ayda en yeni bir növetlik Amerika-Kanada soğudu söhbeti buzuldu. Amerika Kanada'nın net 100 yıl mesulatının 50% tamojni bejini koşup almakçı boldu. Amerika mallarına karşı duruş dolgunu bağansırı küçeydi. İlgiri Kanada Maliye Ministerliğinin alayda meslehetçisi bolgan Kara Guyan'nın karışça, Kanada Amerika söhbetinin buzuluşudaki asaslık sebep, Amerika'nın ziyade yukur talep koygallıkı deyken. Amerika, Kanada'nın koşup elini dağın tamojni bejini öz aldığı kubul kılışını talep kılıpla kalmay, yani halkılık baylıkını aldın işil şok okunu talep kılgan. Hatta Kanada'nın halkıra soğudu siyasetliği arılışı urungan. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Kanada bilen Amerika'nın küssünüşü bir mezgil devamlışı mümkün. Karniye'nin Amerika'yı tayin işini tövellit işini məqsəd kılgan köp mənbəlik iqtisat soğudu strategiyasının ünüm beriş berelməsliki mi xeli çoğun xırısqı duç geludu. Bazar erbapları əgər Kanada hükümeti təsdiqlaş tərtibi və alaqıdar nazarat kılıp başquruş tədbirlərini əqiqi ıslaq kılmısa, 5 yılda 1 trilyon Kanada doları meblağ gelip kılış uluğvar nişanının emililiş tesp oluşu mümkün dep endiş kıldı. Kanada Avrupa münasibetini elip eşsak, iki taraf 2016 yılı imzalıgan universal iktisat ve soğudu kilişimini yenila Fransiye ve İtalya'nı öz işçi kalgan Avrupa İttifakı eza 10 devlet tek tesdiklimi kaçka, İki tarafının iktisat soğudu münasibetini umumüzlük çoğunkurlaştırışı zor kıyıncılıkı duç geldi. Karneye nispeten etkanda bu olaydı bir heptede muvaffakiyet kazınış ya ki mağlup buluş. Nevette Amerika tamojni beji uruşu ilip gelgen
azapqa berdaşlıq beriş, berelməslik bilən münasibətlik bolubla qalmasdın. Texımı mühimi, ғərb tərtibi çoğunqır qayt təşkildəngən tarixi nüqtıda, bəzi dövlətlərinin coğrafiyyəlik müstəqillik və iqtisadi cəhətdə öz aldığa yeni yol eçiş açılmasını sınaydı. Hörmətli radio anlıqçılar, yuqurda dünyaya nəzər proqramımız bu iç anlıqçı bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim. Növətçi mahariri Adil Ablət. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Radyoğlu Vucu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 17. günü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı Eza Dövletler Başlıkları Kengişi'nin 21. kitimlik yığında kılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı insaniyetinin ortak terakiyatı büyük endisi işçi de öz terakiyatını algı selcetiş gerek namlık sözünün bir kısmını anlatımız.

kan soğudu son mesele. Cemi 2 trilyon 300 milyard Amerika dolarlığı yetküzüş nişanını tırışmışka aşırıp, soğudu kurulmasını elalaştırıp, soğudu temponluğunu yakışlaşını halaydı. Jongo taraf, Jongo Şanghay Hemkarlık Teşkilatı İktisat Soğudu Şöyüyeni kurup, bu teşkilatının köp taraflik İktisat Soğudu Hemkarlıkı ve Terakiyatı kuş koşudu. Jongo taraf, 2018 yılı Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Ramkisi işçi de tesis kılgan tuncu kararlık 30 milyard yuan halık pulu kıymetindeki mahsus karz pul türünün yolu koyuluşunu pat ardı tamamlap, İkinci kararlılık mahsus karız pul türünün yolu koyuşunu başlap, bir belbak bir yolunu ortak berpa kılış hemkarlıkı ışıltıp, zaman ivlaşkan öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış, ul esle kuruluşu, yeşil, tövən karbonluk imkaniyetlik sicil terakiyat katarlık türlerini noktulu kollaydı. Dördüncü, öz ara ögünüş, öz ara örnek iliş yol demeniş. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Terakiyatının en müstekem asası medenilikte öz ara örnek ilişti. En zor küçü, halık rıştının bağınışı da. Biz okşaş bulmağın medenilikle ara almaştırış, sözleşiş, inak bölü ötüşünü teşebbüs kılışımız gerek. Pen teknika, mağarıp, medeniyet, seyye, namıratlarını yöleş katarlık sahelerde avamgı yakıdığan, kalıpni mücessemleydiğen teknimi köp türlerini yolu koyup, yaşla almaştırış lagiri, ayalla münbiri, taratko münbiri, el ara dostluk münbiri katarlık supladın yakşı paydınıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı inak koşundarçılık ve dostane hemkarlık komiteti katarlık icdimai teşkilatlarının rolünü yakşı cari kıldırıp, her kaysi devlet halkının öz ara düşünüşü, yakın ötüşüge vasıtı buluduğun körük berpaklı işimiz gerek. Kelgüsü 3 yılda Jongo taraf Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı əza devletler için namıratlarını yöleş boyunca terbiyeleşge 1000 kişilik san berdi. Luben kasıphanısı'dan 10'nu kurup çıkıdı. İpek yolu boyudaki devletler halkı bir aylı kişilerdek buluş herkiti ramkısı içi de seyye sağlamlık, namıratlarını yöleş kutkuzuş, medeniyet, mağarıp katarlık sahelerde 30 hemkarlık türünü kanat yaydırıp, İhtiyaclık devletlerge iktidar kuruluşunu küçeytiş, halkının bəx saadetini aşırış cihette yardım berdi. Jongo taraf kiler yili bu teşkilatının pen teknikida yenilik yartış yaşla munbirini ötküzüp, her kaysi devlet yaşlarının yenilik yartış hayati küçünü urgutudu. Jongo taraf bu teşkilatta en-enevi tibabetçilik doğrugerlik kesip itibakı kurup, her kaysi devletlerinin en-enevi tibabet hemkarlıkını kanat yayduruşuğa yeni yol için teşebbüs kılıdı. Jongo taraf her kaysi taraflarının 2022 yıllık Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Musabıqısı, Kışlık Meyple Olimpik Tenerket Musabıqısı katnışıp, bir növetlik, ticeşlik, bir hatar, kaltıs Olimpik Tenerket kattı merikisini ortak namayan kılışını karşıladı. Beşinci, adillik, hakkaniylik yol demeniş. Bir mehel küşlük ya ki aciz buluş, emeli küşkü bağlık. Uzak mezgil yeniş ya ki yeniliş, çin kaydıgı bağlık. Halkıradaki işlanı halkılışta, atalmış emeli küş oranını asas kılıp, zomigerlik, mütehemlik, zoravallık yolunu tutuşkı bulmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi ve prinsipini mizan kılıp, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak bekraman buluş için duruş gerek. Hakiki köp tarafçılıkını emeliyet körsütüp, atalmış kaydı bayrağını kötürüvülüp, halkara tertipki bozgunçılık kılış, karışlışını ve bölgünçülükini peyda kılış kılmışlara karşı duruş gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan emkarlık karışını kattıya saklap, soğuda, selinma, teknikini ayrı bitirdiğin egiz tam tosuklarını buzup taşlap, sığdırışcan umumi menfaatlar terakiyat kileçki yartış gerek. Radyo anıcı dostlar.
Төвенде Башуджи Си Цзиньпиннің 2020

Şunundan başlap Ahlala bilen kündü ündidarda netçi uçur yollaşıp, həptede netçi qitim bile tamak yap, bağçıda ayınıp optala çıkışıp kaldım. Onun inçike çıraylık parmağıga altın üzük sap koysamla o minin bulatdı. Şundaq bəxt peyzin sürüp yürgen küllede 11 yıllık savaqdeşim, ağındırım, ablas bilen Geyni yeydiğin işidiğini kötürüp ekipti. Üçümüz taza köngülük oldurduk. Bir çağda ablas eğizini man kartıp ümmeldeydu, gəp kınmaydı. Ne oldu sana? Bir akibin bağı uçumamdı, dedim. Demisek bulma diye adaş. Düşmeyen küldürüp etdar, dost yığıldıp diyen gəp ba. Sana netçi vaqtın deydap diyemegen. Geyni demisek bulma diye dap turbağaşka işkimiz keldik. Sen arlaşı vatkan ağı kızının kandıqlığını bilemsen. Neme? Benim ahlal əmdemsen? O, men üçüllü yaralgan. Men üçüllü üngen bir tal ahlalı. Tekstilere onun toy təklifi koyuşunu mesele salayı dap durğandım. Aldırap getme. Neme? Neme deyin bu? Ablas bilen Geyni bana nasihat kılıp, ahlaladın irak duruşumdi. Onun kimden ondur üyünü buzğalıqını sözüldi. Beşimğa biri bir çelik soğuk su koyğandak əndikip gettim. Neme deydi bula? İştarlı kılıp köremey vatamdı o neme? Cinnin qastı şapdolda da pika etmiğin. Bu işkisten biri onu indeki keltireyle dəpti de? Dostlarım kettik. Telefonunu ilip işkimiz çüşken süratləyi toymay qarıdım. Onun külüp durduğun uxuma közleri meni aldımaydı. O közlerge bir ömür qarab dursam deymen. Dərhal sınlıq görünüşünü açtım. O bir sivetti. Sel ötkendinkin avazlıq sözlü şıqıldı. Və sınlıq görüş əvsizlikini etdi. Hojede açığım geldi. Sel durup yatıqığı bardağalıqımını etip talağa çıxdım. Közünün salqın şamalı qazanlarını çürmekte idi. Yolla qazanlıq. Məndək miskin, soğuk, dömbü qor etdi. Bir besip, işke besip gelip onun işigini çektim. O, burun qıdaklı külüp işini açdı. Öy içten şu tonuş bıraq, tonuş et demiqimi uruldu. Onun çay koyğan kolları sel titirəp getdi. Çayını koyup buluşuğa kolunu tattım. O, naz bilen kucuğumu taşlandı. Onun közleri yumulgan idi. Glas levlerine karıp, ablas bilen Geyni'nin sözleri yadımga gelip, levlerim 1 santimetre arlaq kalğandı özünü tattım. Omu bir nemini yes kılgan bolsa gerek, közünü içip, müşiktek sürgülüşke başladı. İhtiyarsız yançuğumdan tamakı elip, o tutaştırdım. Çay üstünün astıdan küldanını aldım. O, burun kudak kızgın bulmayı kelevat kalıqım haqqıda birden qaqşap, meşil tığıl durdu. Tamakının ziyalıqlıqı haqqıdaki videoları tolu körüp, tamak çekişini azıltış bilen birge, enchik tamak çekidigan bop qalğan idim. Yeni bir tal tamak çekip bulup, küldanını çay üstünün astığı koydum da, onun bilen soğuklu hoşlaştım. Kalamda, ablas bilen Geyni sözləp bəgən, ahlalanın şallaq tarihi kino lindistek ötmekte idi. Onun kündü səhər yollaydığın salamları bir-birden mənlik, bir-birden esir idi. Bağlarınğı gül deyirsən, gül bağ sininki. Xiyalınımı güzel sürsən, bəx sininki. Xoşal tutsan özünü, hayat sininki. Əcər qısan tər töküb, osul sininki. Könlü köksün kəngrib olsa, cahan sininki. Xeyirlik səhərcinim, hər bir dəqiqiniz səhərdə güzel və hesab olsun. O nələdin tapıdikin tan bundaq güzel sözləni. Layıqıda cevap qaytırış üçün bugünmü xeyli həpilişib bir qor söz yazıp, qağınıqa çıra ipadısı qoşup yollu vəttim. Ablas bilen Geyni yakın ağındırım. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir xeyriylikini bayqamadım. Izcil mulayim, ah gönül, mihriban, kızğın. Geyni, muhabbetnin közü qarğı. Hazır sının közün heç nimi köməydi. Ablas işkimizin közük işen deyse, ablas hemeni vaqt sınaydı. Aldırap toy kılımın deyme. Vaqt kegende bizini düşünü sendep katlıq durdu. Ola minin dostum mu? Elbette dost degen dostunun hoşallıqıga kayğısıq ortaq boludu. Ola minin hoşallıqımını köremey vaqt mı doya? Yaq, Geyni aldırap birini uçup uçu daydı qaladın emez. Ablas teğimi şundaq. Qanda kılışım gerek? Toğra. Vakit hemen ısınaydı.
Мен ун хәбәрләндермәй торып ятқыгы бер бер бакай. Шунда кысам кандак була. Ой-ой, бу ике адаш минең есятын оңтай-тоңтай кылып атты ғой.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan huzurunlara yetib keldi. Programmamızni avvalgidek yaqtırıb anlaydiganlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şeringül Toxting. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlashtirilgandu? Bular qiziqsanlar, deyiqtanlar, davomliq bizdə bolsin.

Bir gün ötüp, onun yatığı etrafıga bardıgan bir işim çıkıp kaldı. İşini tüyesem idareye bağımsamı bolatdı. Maşinamni yakın etrafıga toxtutup, onun yatığını aldığı geldim. Yataqtın onun biri bilen telefon işi atkalıqını anladım. Kolumdaki soğatını belikim bilen meydemge terep durdum da, işik çekeş telefon kıldım. Telefon ilinmedi. Önümünü kötürüp çakırdım. Yatak işiden onun, hem ana, diyen nazik avazı alınıp, heldenkin işini açtı. O, gözlerini oğulap, soğukla karşı aldı. Keçe ismini koşup işlep, bugün aramağın,

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. En ondak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. En ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyomuz dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bağışken de 14 yaş kırıp kalan bozumu korkuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu seti valadığan nait küştüngür bir bala onunla ''Ey, ben bile ilişi alamsa'' depla bir iştiripli jık tüvütüp doğu. Bir muşkımı çıdımaydıgan dep kopallık bilen tırlap hororuğu digipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezitki besilgan çenikış kösetmesi bu işe her günü çenikışını başlaptı. Zadılı toktu koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüş çenikış usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcön göçlerimi naitli terakki kıp yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтатқыш станциясында төмір зәнжір білен нұрғын мұхбір ва тамашабынның илһам білен 72 тонна келдіған вагонны орындан мидірілтіп өтіпті. О, һәр дайым өзінің муваффақиет арқыда басқалар білен параңлашқанда Nait iftiharlanıp durup balılık vaktimdeki helika meni bozak kılgan balığa çin dilimden rahmet eytimen depti. Demek irade bir bahadır. İsinizde bolsun. Turmuştun murakkep kaynamlarda meyli kançilik, bəxtsizlik ve umutsuzluk yüz berişten katli nazar iradenizni yok atmışsınız la muvaffaqiyetten fırsat ve ümidini yoktuk koymaysız. Elbette her bir anlıkçılarımızga muvaffaqiyetle yar buluşunu içindirimizden ümit kılımız, küldürümüz devam mahsile üçün.

Radio oluşu dostlar, fırsat doğrusu da gep çıkıp kalsa, nurgun kişiler fırsatını çiğ tutuş gerek, herkes koldun bemesi gerek deyişiydi. Ama turmuşta aşındak diyen kişilerden bu fırsatını kadirlemeydi Allah'a çıkıp kalıdı. Ya ki fırsatını kadirlemesi ehvallarımı pat pat sadır bop durdu. Ende turmuşta çok küçük yaş fırsatlar kep durdu. Ali Mektep imtihanını ötenmeyi fırsatını ketküzüp koyan yaşlarının mı? Yani kaydının okuş fırsatları var. Ondan başka erkanlık yaştaki kişilerde özgü masalda kaydının ügünüş fırsatı, işleş fırsatı, hizmet kılış fırsatı, bilim aşırış fırsatı, tallaş fırsatı, özünü cemiyete namayan kılış fırsatı, artıkçılıklarını cari kıldırış fırsatı, keskin rekabette şu rekabetki katnış pürsüte katarlıkla bak. Emdeki gep, bizden şu pürsetlerini baygıya alışımızda. Pürset koya bir çakmak, hıp kılıp öter, tes onu tapmak. Demek bu söz ne aydımı cahide eğitilgan. Yeni bir kısım kişiyle, pürset işkinin tüy hikaye kendim o, közünü cumhuvalıdı. Közümü kömez kisilip ötküzü bitirdi. Ahır nim buldu, fırsat gitip kalanda, pushayman ilgide onu izleydi. Elbette, hiç kimden bunda pushaymanda kağız yok. Emeliyette fırsat sizden ayetiniz ya ki tünögününüzde emez. Belki del bugününüzde mevcut. Çünkü sizden hakiki yaşaydığa vaktiniz ötmüş mü emez, kelgüsü mü emez. Belki hazır ki vaktinizdir. Fırsat her vakit, her cayda bizgi sahidek ergişip yürüyüdü. Açkoş bizden onu baykışımızda ve onundan ünümlü paylanışımızda. Her işte fırsatı ketküzüp koymaydı. Muvaffakiyet sizgi yar bolsun. Güzel nakşılarımız devamlı silerdi.

bilmek bolsan hıyalımda navada, derizanı içip koyup, şamallanı yedilgin. Sadakatnın köklerde leyligin, bilmek bolsan hıyalımda navada, söyüş üçün samimi kademli algın. Demek, muhabbette söyüş asan, lekin samimi buluş, sadık buluş tez. Bunu fakat hakiki muhabbet ilgisini kılalaydı. Sadakatmen aşık, meşgulun soğudu. Her bir aşık meşgulağa bahtiyar bolsun. Muhabbetli köylerimiz, muhabbetli köylerimiz.

Radyonun hoşdostlar, biz çoğunlarımızın tərbiyə köygen balıken cümo degen gəplərini hər vaxt anlayıp qalımız. Onda xosa, bizim nəzirimizdeki şu tərbiyə köygen kişi zadı qandaq buludu. Tərbiyə köygen kişilərin alamətləri mandaq buludu. Birinciden, vaxt qırayı qıludu. Məyli yığın ya ki uçuruşqı basın tərbiyə köygen adam çoxum vaxt qırayı qıludu. Ula kesten keçikmesi mi? Bırak keçikip kılıçının baldırkaya geldiği için görmezsizlik geldiğini biliyordu. Gep sözü cahidi buludu. Terbiye köygen kişi ezelden başkalarının gepini bölüp etmeydi. Başkalarının gepini ahırgıcı anlap boğandı inkin andın karşı tarafının gepini toluklaydı ya ki özünün göz karşına oturup koydu. Mulayim buludu. Başkalar bilen sözü şivatkanda aman karıştırıp yüzünüp, zihnini yığıp, estağidlılığını ihbadileydi. Herkes başkışlarını kılıp karıştırıp non sözüge pervakımıgan halıdını ihbadilmeydi. Baştın ahır

0: Salam, dedi u ovozi titrab. Kuyovi ko'rinmaydi u. Ba, dedi Mayra balasini emitib etib. To'xtar og'im bilan birga chorvachilarning uylariga haqsiz cho'p tushirib beriyotgan shopirlarga yordamlashgani ketgan. Birar soatdan keyin kelib qola. To'xtar degan ismni anglagan yeltapanning yuragi jig'ida qilib qoldi. Ha, bundoq ekanda, deb o'yladi u. Bu chiroylikni nadi ko'rgandiman desam, u to'xtar degan hali qahmoqning kelingan emasmi? To'xtar kelib qalsa tugashkinim shu. Lekin uning inisi bilan birga qaytib kelishiga birar soat vaqt qoladi. Shunga vaqtni chin tutib, mau chiroylikni yumshoq bo'g'irsoqni seriq may bilan qaymoq milab, ha deb yotgan oshiq Mayradan ko'zini uzalmay, sho'lgini iqtib o'tirgan yeltapanga homiyib qarab qo'ydi. Mayra yeltapanning o'ziga yomon niyat bilan qarayotganligini sezib, qopqini turdi. U ishtiq oshiqqa qarab edi, uning ko'zlari yumilib ketayotganligini payqadi. Balisi bilan o'zidan ansirab o'tirgan Mayra oldida ko'zlarini xumallashtirib o'tirgan yeltapanni bir dili esi kelib cho'chib ketdi.
1: Voy bu yilqi yeltapan degan atkaschig'u, esim qursin,
0: deb o'yladi u afsuslanib.
1: Mushunda xatolik odamlarni uyga nemish qilib boshlagandim men. Endi qanday qilaman? Mushunda chaqda og'am bilan qasam kelib qolgan bo'lsa, bu ablaqlarni tutib, lejin bilan jangizga topshirib emasmidi? Qor akraydigan bo'g'ini bilan taloq chiqib qoqay.
0: Mayra chilakni qo'liga ilib taloqqa qarab mangdi.
2: Nega borasiz?
0: Dedi yeltapan sagaklashib.
2: Chilakni nima qilasiz? Qara kirib eritaman,
0: dedi Mayra ishki yiqilishib.
2: Suv tugab qopti. Og'am bilan qalsan qaytib kelganda choy qaynatmasam bo'lmaydi.
0: Mayra talog'i chiqib, to'xtar bilan eri ketgan tarafga talmirib qaradi. Lekin ularning qarsimi ko'rinmaydi. Uni ich-ichidan jig'i tutdi. Lekin u hozir ko'z ish qilsa, yeltapan uningdan gumonlanib qoladi. Mayra chilakni to'ldirib qaraldi.
1: Ularni bir amal qilib uydan chiqarib yetay,
0: deb o'yladi u. Bunda qadamlarning qo'lidan har balo keladi.
1: Shunga yeltapanni tunib qolganligini ular sezib qolmasin.
0: Yeltapan degan u aldamchi menga yomon niyat bilan qarayotmamdi.
1: Ular uyda o'ltiriversa, bolam ishkimizga xavf yetib qoldigandek turdi.
0: Mayra taladan yinib kirdi. Ishk oldida paylab turgan yeltapan uni chin quchoqlab oldi va Mayraga
2: "Uningni chiqama!"
0: deb uni suyishga urindi. Mayra qo'lidagi chilakni yerga tashlab Yeltapanning quchqidan yo'l qo'nib chiqdi va
2: "Hey lishchak, meni kim ko'ryapsan?"
0: deb vaqirab, Yeltapanning chatirqig'i o'tki bilan qattiq tepdi. Yeltapan chatirqini changallab o'ltirib qoldi. Mayra tamg'i yo'laklik turgan kaltakni qo'liga ilib, chatirqini changallab engrab o'ltirgan Yeltapan bilan chuchib o'yg'ongan oshiqqa tangladi.
2: "Hey lishchaklar, uydan darhol yo'qilish!"
0: deb vaqirdi u.
2: "Ko'zimdan darhol yo'qilish!"
0: Qo'qib ketgan oshiq kaltak tanglab turgan Mayraning oldiga o'zini tashlab,
1: "Ma'qul sanli ma'qul, biz hozirlik ketaylik,"
0: dedi-da taloqqa qarab o'zini otdi. Yeltapan yanchuqidan bir yaqutni chiqirib Mayraga tangladi.
1: "Ma'qul, biz ketaylik, mau isil yaqutni elib, qo'lingdagi ov to'qmoqni man qaytirib, bo'lmasa biz bu qoridan chiqib ketamay qolamiz. Ishtong bay qoljirgan, senga deb qo'yay, biz hukumatning odami, bizga kaltak tanglash qonunga xilof,"
0: dedi. G'azabdan jalaqlab titrab ketayotgan Mayra,
2: "Yoqutingni chekkanga tengib ol, numussiz ablaq!"
0: deb yeltapanning yoqut tutib turgan o'ng qo'liga qattiq tepdi. Yeltapanning alqinidagi yoqut uchib chiqib, Mayra bilan qazanning to'y vaqtida tushgan surata selingan jazning aynikini chiqibdi. Taladan ishtalgan oshiqning "Voyjon, voy putun!" deb nola faryod ko'targan ovozi anglandi. Yeltapan yoqutni izdigan bo'lib, bola yig'layotgan bo'shikka asta-asta yiqillashdi. Bu vaqtning yo'tili bilan yig'isi kuchayib ketdi. Mayra jalaqlab titrab turib,
2: "Balig'i yiqillashma, bo'lmas mol kaltak bilan mening ketig'imni chiqarib yetaman!"
0: deb vaqirdi. Yeltapan o'rinda shippida to'xtab,
2: "Ahmoqlik qilmay, qo'lingdagini tashlab ayt singlim. Sendek chiroyli qizlarga bunday qiliq yarashmaydi ekan. Guldek chiroying bilan bu cho'lda zoyi bo'lib ketibsan. Hozir bu uyda ishkimizdan boshqa hech kim yo'q. Menga ishing og'risin. Burun senga toza zinsamab tikanman. Bek chiroylik ekansan, singlim. Deginimga ko'nsang, nima desang, sen shuni beray jinim."
0: Dedi-da, kulimsirgan peti quchqini ichib, Mayraga yaqinlashdi. G'azabdan yerilay deb qolgan Mayra qo'lidagi kaltak bilan yeltapanning bosh ko'ziga oymay urg'ulib turdi. Yeltapan "Voyjon, voy beshib!" deb vaqirab, ikki qo'li bilan beshini qamallig'inicha sirtqa qarab qochdi. Mayra uning keyindan qo'g'lab chiqdi. Yeltapanni taladagi ishtmatalig'ida turdi.
2: Mayra toxtmay kaltaklavatqan, işitmi kayni-kayndin talavatqan yeltapan, vaycan ülüdigan boldum dep çıqırıp, qaranqoluq qaplıqan qışlaqı qarap özünü attı. Gazipi teğeci besilmiğan Mayra taladı kaltakni çın sıqımlığını jet xeyli turdi. Jıraqtın Abdumabullanın avazı anlanğandak boldi. Onun
1: Toktar ağa, kasan sülən nana, nemişka tez qaytıp kemesle?
2: Dep toğluğısı keldi. O özünün küyümcan qeynanısı bilen bağırı yumuşak yengisini seyğini vatqalıqını yes kılıp közlerge yaş aldı. Yeltapanın Mayra'nı boza kılgalıqını anlıgan Toktar qatlı xazaplanıp oltıralmaylı kaldı. Bu, onun kılıngan eğir akaretdek toyuldu. Şuna, o ədisi tan yorışı bilenli atını egerledi. Nəgi barı sən? Dedi Qasan, akşam Mayra'nın gipini anlığandan bu yan, kapıgı eçilmeğen aksağa qarıp. Atını ettigendeli egerlige de turdun o. Lejim bilen canısın, helik işke eblaqını tutuşuğu yardımdışımın.
3: Aka, etkestile bek rahimsiz, senin yeniğinde koral mı yok? Birer xeyim qatargi yol kıp qasan, anam bilen yengemge nemi de cevap vermez? Bizni ayığın, kışlaqı bizni dep gelip, bu yerde birer baxtsızlık uçursan, bizden tügeşkinimiz şu aka.
4: Meni tosma afkam. O işki qaraqçının ayalını boza qığalıqını anlap, közümge keçeci uyku kəmmedi. Lejim bilen canısı mı biz qoxşaş adam qo? Ulanın mı atanlıları uruqtuk qalırı bağı? Menin cenim ulanın cenedin artıq qəməz. Adam digende vicdan, horor bomısı onun porkötekten nemi pərqi? O işki əblaqını tipip, keliştirip ədəvini bəmsəm, Mayra'nın aldıdı qandaq baş götürüp jürümən.
3: Seninçə, mən de vicdan, horor yok oxşumamdı aka. Mayra'nın aldığı beşimini götürüp yürüyüş için sen bilen memi barayam ise.
4: Sen üyünden ayrılsan bulmaydı. Üyünden bir akşam ayrılıydın nem boldi? Boğan vakanı sen mi öz kulkun bilen anladın go? Senin vicdallık, gururu bay jigitlikken bana beş koldak ayan. Sen bana okşumaysan. Sen Mayra bilen balan gamra bulup, mallarının ağlıdın haber almasan bulmaydı. O eblaklani, minin tutkunum, senin mi tutkunun? Şunu yolunu tosma, makul mu?
2: Toktar atkı mindi. Qasanın aksını tosup kalanmaydıqalıqı közü yetti. Toktar ciren atını küç bilen devitip, kar kaplıgan tüzlanlıqının çetedeki taqır tağdar əpki qarab tez yürüp getti. Lejün bilen canısını 3-4 saat izdep tapalmağan Toktar, taş yolunun çetedeki aşkanının aldıdı bağlaqlıq turgan, tonuş işki atını körüp kaldı. Bula, lejün bilen canısı minip kegen atla idi. Toktar, etini aşkanının aldığı bağlap koyup, aşbazının xeridar çakırvatkan avazı çıkıvatkan işini açtı. Tamak yavatkan lijün bilen canız orundan çaçırap turup, aşkanığı külümsirap kırgan Toktar bilen kucaklaşıp körüştü. Ular Toktar'a mı tamak buyurdu? Kors kaşkan Toktar'ı tüzüt kınmayla, ula bilen bölü oltırıp tamak yedi.
3: Toktar ağa, eniniz bilen Mayra tinçlik mi?
2: Dedi lijün.
3: Tönügün kegen Abdumabulla ulağımı çöp çürüp ägendu,
4: Çürüp bədi ufkam, aşqağan koyla şu çöpləni yep, xeyli tırılıp qaldı.
3: Ağılğı qaytqa oxşumam siz,
2: dedi Cengiz.
3: Qasan bilen Mayra'nın yenidi bir neçü gün tusuğunuz bop diken, onunızın ənsirgen oxşaysız, ha?
4: Mən ağılğı qaytmadım ufkam,
2: dedi Toktar kapıgını türüp.
4: Mən yel tapan digen helik əblaqni, sləblən billi izdəp tipip, keliştürüp ədivini bəgili geldim.

әркен қырын қарқаплыған паянсыз далада атлық кетіп ататты. Боран ұшырып келіп атқан қарла оның yüz көзлерге шиддат билан урулатты. Қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған әркеннің лейджін билан жаңысын іздеп жүргенге бір нәч күн болған еді. Шоңы о тіт-тіт болып, қар қаплыған паянсыз төзләнлік білән, ұзынғы созылған тақыр тағлағы тәқаззалық білән тоқтымай көз жүгірді. Лекен, лейджін білән жаңысының қарысымы көрінмейді. Ола азыр нәді ду, деп ойлайды о желі болып. Осман құшып чықып кеткендеклі көрінмейді о? Ола азыр менің шәргі кірмей, өздерін іздеп жүргенлікімнімі білмейді. Eğir külledi menden bir gün mü ayrılmağın septaşlarım, aş göz reyimsiz etkesçilerini koğlap, bu yerge kegen tursa, men şerde kanda hatırcam ultralaymen. Dostum Cuci qini, onun cınığı zaman boğan dəl şu numusuz etkesçiler emes mu? Uladın dostumun kısasını ammay, septaşlarını otqı iştirip koyup, özüm şerge kesem, kaçak askerlerden ne mi farkım? Men ötkende teki Polat akam meni, akamının toyğı evet mi deyip, dep onadın rencip jürüpti men. Şu çağda qiyalıqı səbdaşlarımdan bildi bağmay, şəhərge ketken bolsam, dostum Cuci'nin qısasını alalamdım. Mən göylik əsrət qanmasmadım. Akamdın keçürümün hər qandaq vaqtı sorvasam boludu o. Ola menin toyğı qatnaşmay, ətkəsilən qoğlap tutuşqı qatnaşqalıqım ne? Qanxor cinayetçiləni cinidin cüda qağalıqım ne? Elişti qurban boğan dostum Cuci'nin qısasını alqalıqımını anlısı cəzmən xoş boludu. Məndin pəxirlindu texi. Bu qitim mu, şəhərge kirmay, səbtaşırım lən bildi Qarmaylı rayondaki ətkəsçiləni qoğlap tutuşqa qatnaş qalıqımdın xəbər tapsa, Polat akamı mini hər gəz ayıplamaydı. Şuna, lejim bilən canısını tepib, ola bilən tezrək həmkarlaşmısan bulmaydı. Taqır tağdaki qelin qarının üstüde yetib qalğan, orındın turalmay vatqan arqarını körgən ərkinnin xiyal yepleri üzülüp qaldı. O addın çüşüb, pushıldap yatqan arqarğı yıqıllaşdı. Aş kalgan, orundun turgudek madar kalmagan bu canavar boğazda kalatdi. Onun hunuk közlerden çapak kaynap turatdi. Onun tomşıqlar kanğı boyulup, tuyaqlar boşap ketken edi. O, erkenge çekçeyip karap, eğir nəpəs alatdi. Onun üstüne muz tutup ketken qelin karlani tomşu qam tuyaqlar bilen acalmay, kar astıda kömülüp yatkan sargı şöplani yiyelmay, aş gelip, mağduru sızlanıp, muş əkvalgı çüşüp kalgalıqı közgü körünüplü turatdi. Qarmaylı rayonunun taqır tiğida halsızlanıp yatkan bu boğaz arqarının için işliqalıdı. İhtiyarsız Toxtar ağının qaşalı qorosudaki boğaz aqmaralını kişinin esigi salatdı. Bağrı illaq şu bayan yengimiz hazır bu yerge kilip qalgan bolsa, bu boğaz arqarının halsızlanıp yatkanlıqını körüp qancılık azaplanar idi ya? Dep oyladı o. Şu tapta bu rayonda qancılık yavay hayvalla muşındaq için işliqalığı çüşüp ölüm xarbidi yatkandı. Aşpaz ustamının bu yıl Qarmaylı rayondaki eğir karapıtı da yavay ayvalla bək kırılıp getip doğu degen gibinin asası bada kalıdı. Erken muz tutkan kar üstüde calaqlap titirip, eğir nəbəs elip, halsızlanıp yatkan bu bicari canvarının aşk elip, ölüm gırdabığı berip qağalıqını bildi. O son kistindan aldı ve onu uşaq-uşaq uçtup, arqarının ağzığı tuttu. Aşk kalgan canvar Erkin'nin alqını degen nanğı özünü attı. O, şu tapta Erkin'nin nan tutkan kolunu mu, nanğı koşup, bilde yevetidigan dek kalatdi. Kar kaplıgan taqır tağının etrapıda işki atlıq saqçı payda boldı. Bu korallıq saqçıla etkestçilerin uusunu izdep jürgen, lejin bilen jañısıydı. Ulanın kenedin böri iştimi əgişip kilovat attı. Tuyuqsız iştinin qavğan avaz anlandı. Saqçıla iştinin avazını anlap, atlarının beşine dərhal kenegi borudu. Böri işti bir jayni tumşıqı bilen purap, putlar bilen ne edip kolavat attı. Lejin bilen Cengiz attın sekrep çüşüp, böyle işte kolavatkan yerge geldi. Ola, kar bilen kömüp koyulgan küçük bir yağaş işini gördü. Sakçıla sägekleşip, kollarığı korallarını ilişti. Cengiz yer astı üyünün yağaş işini açtı. Sakçılanın burnuğu yer astı üyüden çıkan kansı kan hedi güppüde uruldu. Cengiz işki beşini tıkıp, adam bamı? Dep vakırdı. Yer astı üyü

0: Sen hiç kandak avaz çıkmadı. Lejun bilen Jans, ehtiyat bilen yer astı öyge kirdi. Öyne işki yerde yenip durgan kara çırağla ova yortup turatdi. Töt kapaske tirik şonkarla solap koyulgan edi. Tamlarga yabay ayvalarının terileri, müngüzleri, başları esip etilgen edi. Öngörnün bir bulunu da kırlışıp ketken yotkan köpüle turatdi. Onun yendiki tamga bir neçe sadak, hancar ve okuyala tiklap koyulgan edi. Kuram taşının ustada turgan yerin botulka harak, birkaç çini taksilagi silingan göş, hem hamsayla közge taşlanıp turatdi. Bir taşının ustada arkarının kesip ilingan beşi turatdi. Baştın kan tamçıla vatatdi. Bu onun tağ öngörge teki helili elip kilingelikidin derek beretdi. Kar arlaş çıkıvatkan katıq boranda taqır tağlanın arısıda atlıq kilivatkan erkin yoğan-yoğan sok-soklanın yenide katarlışıp yatkan yavay hayvallani ve o yerde enişip şürgen işki adamını körüp kaldı. Nemi kip şürge adamladı bu? Dab oyladı o sagahlaşıp. Ulanın yenide arkarla yatkanda kılıdı o. Tohta, bu yelik işke bilaq bopka mısın yana? Erkin etini katıq devitip işki adam turgan tarapkı karap mağdı. Erkin körgen o işki adam piçak hancarla bilen halsızlanıp yıkılıp kalan arkarlanın kaldısını kesip atkan yel tapan bilen aşık edi. Özdirge karap tez yıkılışı atkan atlık adamını sakçıgı okşatkan yel tapanın yürüke cığgıdı kıp kaldı. Korkup ketken bu heliger etkesçi koludaki piçakını kar üstüge iştik taşlıp etip bir demdila yavay ayvallağı işçi ağırtıp turgan mehriban adam kıyapıdegi kırıp aldı. Korallık sakçını körgen aşıkının kokunudun közleri çanıgıdın çıkıp keçişke taslı kaldı. Erkin bu işki adamının birisi heceyip, yeni birisi korkup durgalıqını. Kar üstüde birkançı arkarının kesip ilingan beşi hem kanğı boyalgan piçak durgalıqını körüp, attın düştü. Bu yedin imkıvat sile, dedi o kapıgan ötürüp. Yavay ayvallan öldürgen kim? Biz kesek bu şüyat yetip du, dedi yeltapan eçinğan kıyapette.
1: Kim öldürdü bilmedik fukam. Biçar ayvallağa uvalıp kütüp tokara.
0: Sile bu yedi neme kipşir sile? Dedi erken yeltapanı kadılıp kara. Kanıgı buyalgan ağı piçak kimden?
1: Bilmedik fukam.
0: Dedi yeltapan.
1: Biz gelsek şu yerde yetip tu.
0: Del şu çağda bu adamın nedi kögeli ki erkenin yadığı geldi. Teri sodası kılımen deydiğen bu adamın o tohtar ağının üyünün etrafıda birkaç ketim kögen idi. O, kolgu çüşken etkestiler paş kılgan, hocayın karmaylı rayonu vazifi bilen evetken yel tapanın del özü idi. Erkin'nin bir dili cüdünü örledi.
1: Yalgan gap kıma,
0: dep bakırdı o.
1: Özün cimini koldırıldı ben de batam sen. Ben senin kimlikini, bu yerge ne maksatlan kegelikini bilmemdim.
0: Gazeplengen Erkin'nin ağızdın çıkıp atkan da kakırlık geplerini anlıgan, aşıkının jürkü ağızıgı kaplaşıp kalaylı dedi. O, taqır tağının işçige karap, Bədər qaçdı.
1: Toxta!
0: Dəb vaqırdı Erkin qoralığı kol uzartıp.
1: Keçib qutulmən dəb, xamqı yalqınma!
0: Yeltapan əkvalının çataqlıqını belib, özünü qarının üstüde yatqan piçakı addı və piçakını kolığı ilibla, miltiqını kolığı ilişki ülgürməgən Erkin'i qarab etildi. Piçak Erkin'nin sol kolığı sancıldı. O sol kolunu qamalığını çə qar üstüge güppede jıqıldı. Yeltapan aşık kaşkan yol bilen özünü taqır tağlanın arısıga attı.
1: Toxta!
0: Dep vaqırdı Erkin sol kolunu çiğn tutkunucu orundun turu etip.
1: O eblağla, bırama keç kutulanmaysan!
0: Erkin orundun turup etinin yenigi keldi. Onun koludun akkan kan, kar üstüde kep kızıl ızlanı kaldırdı. O atkı təslikti minip koluğu koral aldı ve işki etkesçi kaşkan tarapkı karap atını çapdırdı. Pat-pat kəniga qarab qoyub, yıqılıp qopup keçip ketip atqan yeltapan köründi. Qarşı vırğanda on qoldı miltiq tutqınca atlıq ketip atqan Erkin, ölər tirlişiga qarmay keçip ketip atqan yeltapanğa,
1: "Toxta, bolmasa oq çıqırman!"
0: dep toladı. Keçip ketip atqan yeltapan orında çippidi toxtab, qolidiki qanğa boyalğan piçaqni ötkinin qonjığı tıqıp atdı ve kəniga buruldı. At üstüdeki Erkin'nin köz aldı karanğıl ışıqı başladı. O, attın çüşüp, kar üstüde oltırıp kaldı. Erkin'nin mağalmay kar üstüde oltırıp kağalıqını körgen yeltapan onunğı yıkılaştı. Yeltapan'nın özgü yıkılışı vatkarlıqını qova körgen Erkin közünü təsikti içip yeltapan'ğı miltiqini tənlidi ve
1: "Mağ yıkılaşma!"
0: dep toğlap, asmanğı karıtıp ox çıqardı. Yeltapan

qimirlamay turib qoldi. Shu atrofda charlab yurgan lejin bilan jangiz otlarning bechini o'q ovoz kelgan tarafga bordi. "Ov yerda erkinning eti turdi-ku, o'qni shu chiqaga o'xshamamdi", dedi lejin. Ko'zlari quvolishib ketib atgan erkin, "Lejin, men bu yerda", deb pichirladi. Lejinning ovozini anglagan va ikki otliq soqchining erkinning yeniga kelayotganligini ko'rgan yeltapan keyiniga burilib badar qochdi. Erkinning yonida jangiz bilan lejin paydo bo'ldi. Jangiz otdan sakrab tushib, erkinning sol belikidan qon oqayotganligini ko'rdi. Lejin somkistan dak chiqirib, erkinning yarasini ching tengavatdi. "Ola qochdi, tez qo'g'langlar", dedi erkin. Jangizning yonida tizilib o'tirgan lejin o'rindan chachrab turdi. "Sen erkinni ot bilan davolash punktiga darhol elib ba", dedi u jangizga. "Men atkasilarni tez qo'g'lay". Ula erkinni jangiz mingan otqa yo'lab chiqardi. "Ehtiyot qil", dedi jangiz otqa minib otgan lejinga qarab. "Atkasilar bak rahimsiz". "Ma'qul jangiz, mendan ansirma. Sen mo erkinni davolash punktiga tez yetkizgan. U qansirab ketganda qiludi". Ikki otliq soqchi ikki tarafga qarab yurib ketdi. Qar aralash chiqib otgan qattiq bo'ronda Taqir tağını hoşyarlıq bilan közütüp, iştik kelavatqan lejünge, jeninin barcı keçip ketavatqan yeltapanın qarısı köründi. Lejün onunğa optimatını tanglap, "Toqta!" dep baqırdı. Yeltapan şippidi toqtap keynige buruldi. Lejün attın sekrep tüşüp, jalaqlap tıtırap turgan yeltapanın yenige keldi. "Qulunu kütür!" dep baqırdı lejün. Yeltapan lejünnin aldığı özünü taşladı. "Men gunasız!" dedi o jığlamsırap. "Yavay ayvallarını mən öldürmədim, mağrayım qılınla." Yeltapan tuyuqsız ötügünün qoncidiki piçqını çıxırıb lejünə qarab etildi. Lejün özünü çaqqallıq bilan çətkə aldı. Lakin ötkür piçaq onun oñ yanpeşini tilib ötüb getdi. Lejün Yeltapanın piçaq tutqan qoluğu esilib aldı və onun qosqığı küçəb turub birini tapdı. Yeltapan bir qolu bilan qosqını tutqınıca oñdısığa düşdi. Onun pichaq tutqan qoliga ching esilib olgan lejinmu yeltapanning ustiga yiqildi va bir qo'li bilan uning qonini qamalladi. Xirqirab, ko'zlari oliyib, nafas ololmay qolgan yeltapanning qo'lidagi pichaq qorning ustiga tushib ketdi. Lejin yonchuqidan ko'zi chiqirib, uning bir tarafini yeltapanning o'ng qo'liga, yana bir tarafini o'zining sol qo'liga soldi. Mayra qishloqning davolash punktida balasiga osma ukol soldirib atdi. Onun yendi oltırgan toxtar g'amga betib qalgan edi. Mayra balısı bilan avulda bizning yinimizni turgan bo'lsa, ularga bundaq so'riqchiliklar yo'q edi, deb o'ylaydi u xursinib o'ltirib. Mayraning onam bilan bayondek bola beqish tajribasi yo'q. U bu yerda baqinlib qopti. Onam buni onis tehim ansirab ketmamdi. Otning qattiq kishnigan ovozini anglagan toxtar xiyoldan bosh ko'tarib ishtik ishikka qaradi. Jangisning ko'zlari yumilgan erkinni yudib kirayotganligini ko'rgan to'xtarning yuragi jig'ida qip qoldi. Qo'rqinidan ko'zlari chaqchib ketgan to'xtar o'rindan chajirab turib, Jangisning yiniga ushqandak yetib keldi va yuz bergan voqeadan xabar topdi. To'xtarlar erkinning qonsirab ketganligini, uningga darhol qon bermaganda hayoti xavf yetadiganligini aytdi. Buni anglagan Jangis, to'xtar, Mayra uchi o'zlaridan qon olishni talab qildi. Jangiz bilan erkinning qon tipi o'xshash chiqib qoldi. Doktorlar Jangizdan qon oldi. Qon berilishi bilanla erkin ko'zlarini lappada ochdi va o'ziga ansirab qarab turgan Jangiz, to'xtar, Mayra uchini ko'rdi. Mayraning ko'zlaridan to'kilayotgan yoshlarni ko'rgan erkinning ko'zlariga mo liqqidi yosh keldi. U to'xtar og'ining ovulga har qitim borganida bu mehmondo'st xushchiroy Mayraning atgan choylarini ichmay, o'xshitib qo'rgan qordoqlarni yemay qaytmaydi. O bir qaytim Qasanning dombirachilib o'ltirib aytgan naqshlarini yerim kechigacha anglab, Mayra keltirgan birlagan go'shga huzurlanib, eg'iz degib bir butilka oqaroqni Qasan bilan ichib, ularning uyini qo'nib qolgan edi. Mayraning shu kechisi tuzukmi uxlamay, talog'i bir qancha qitim chiqib, "Huyt-huyt" deb to'lab, qo'ylarni bo'rlarning hujumidan qo'rqdiganligi uni bahmayron qoldirgan edi. O shu chaqda Qasanga, "Xotining bachchapakasham o'ngliqkan adash. Xotindan taliyang bakan. Mamma mushundaq bir qizni tepib olgan bo'lsam, arminim yo'qdi", degan edi. Shu joyda Qasan kulib ketib, "Ansirma Erkin, yaxshi qizlarjiq, sang'imo Mayradek bir chiqdi", degan edi. Erkin atsi ular bilan qo'shilib yo'lga chiqay deb turganda, Mayra uning qo'liga bir

seni çokum şu yerden tapkılı buludu. Lijin bilen erkin meni şu yerge tez bağında batıdı. Mən istikrek mağay tohtar ağa. Mən sen bilen bile baray fıkam. Yardımım tigip kalıdı. Makul degen. O yerge özünlü basan. Yalgızlık tatıp kalsan fıkam. Rahmet aka. Siz o yerge basınız bulmaydı. Akşam Lijin'ge bir mün çıkan bədiniz. Keçe çıkattık orunduk yetip çıktınız. Siz en yaxsı ininizden uygu berip, Mayra etken tamaklanı huzurlanıp yap. Kanıcı uxlan. Kanıq dedim. Sen mi erkenge kan bədin o? İşki demem kan bəgenge ölüp kanmaydı adam. Yel tapan digen əblağının uş yerkeni tutmağıca ağanın közgü uyku kemmeydi ufkam. Şu əblağ kolgu çüşkende andın elivalimiz aram digenni. Meni hatırcam kılımen, hoşal kılımen desen o yergin meni mi elip ba? Sila tapkan şu məkbi uğum menin çanam bilalı baraylı. Ufkam, boldu mağa. Ağan bilan gep talişi bəməmdi. Tohtar orundan durup beşiği tumuqını çökürüp kiydi. Tohtardan ayrılalmaydı qalqığı köz yetken canız, ahri onun atkaitilgan çanısıgı düşüp, tohtar bilen billi taqırta qıqarap yolu çıxdı. Boran xilili pəsiyip qağan idi. Nəçkündün buyan yüzünü görsətmigən quyaşmı, qar basqan dalalağı seyxeylik bilen nur çeçiv atatdı. Akşamdın buyan, toyğıcı yemigən atmı taqırta taman sokuldap ketiv atatdı. Ulanın kəynidin bör işt əgişip kelib atatdı. Ula, ətkəsçilər yoşurunduğan məxbi önkürünün yeniği tezli yetip geldi. Cəngiz, çakallıq bilen koluğu koralını aldı və Tohtar'a çanını həydən dəb şərət qaldı. Tohtar çanını yer astı öydün 30-40 metre yıraqlıqdaki önkürünün ağzıqı çaydab geldi. Siz işte bilen mavi yerde yoşurunup durun, dedi Cəngiz Tohtar'a önkürünün ağızdaki koramtaşını körüstü. Aşıq sırtın kep qasa, onu ürkütüp kaçırıp etmanla. Mobada o keçişki urunsa, ya ki yarastı öyge yıkılasa, işini koyup berin. Aşık yarastı öyünün işçi de bolsa, onunla mən ta kabul duray. O, yarastı öyde bolmasa, mən tez kaytıp çıkamam. Cengiz, yarastı öyünün işkeni içip, onun işige beşine tıxdı. Adam var mı? Dəb vaqırdı o. Yarastı öyden avaz kəmbedi. O, kuralını çın tutkınca, yarastı öyge çüşüp getdi. Böyle iş tohtarını tonu etdi. O, böyre nesildin boğan bu iştini, küçük çığadala Polat bilen Lijin'e berip etken idi. Sağçıla, Tohtar'ın uyge bu iştini ageştürüp, pat-pat kilip turğaşka, o özünü küçük vaxtıda bakkan bu çarvıcını unutup kamıgan idi. Şuna o bugün mü Tohtar'ın buyruğu boysunup, onun yenide aldı putlarının otursığı beşini koyup, cem yattı. Önkürnün aldıdaki koramtaşının kaynıda, etrapını o şarlıq bilen közütüp, yoşurunup turgan Tohtar, yer astı uyge karap aldırap kilovatkan aşıkını körüp kaldı. Aşık, önkörünün aldıda turgan atkaitilgan çanını körüp, tohtap kaldı. At canısını bu yerge kim aydap kagendu? Dab oyladı o, etrapını sergeklik bilen közüdü. Onu aydap kagelle, körünmeydi o. Ula yer astı uyunu baykap kagalla bolsa, at canısını nemişki jirakçaydı toht tutudu. Ula belkim, mağın oxşas yavay ayvalan oğlap jirgeledu. Yel tapan kolgu çüşüp kıyın kıstak çediyemay. Meni aşkarlap koydum ya. Ya, kısakçılanın çanısı əmə istakılıdı o bu. Ula, yer astı uygu çüşüp ketken bolsa, çanısını uyarge koyamdı. Tohta, mən aldı bilen öngörünün içiga kulaq sepaqay. Açık, xancırını kolgu ilip, etrapını sergeklik bilen köz etdi. Və ehtiyatçalıq bilen yer astı uygu yıkılaşdı. Ətkəsçinin koludaki xancar ötkür kuyaş nurda palılda etdi. Cengiz yer astı uydan nemiş ki çıxmaydı gandı. Dəb ənsirdi Tohtar. Onun hayatı xəyip etib qamıq etdi. Xəncər tutqan aşıq yer astı öyünün yeniğili kep qaldı. Tohtar bu ətkəsçini boysundurduğun vaxt yetib kəgəlikini pəmləb, börüştini qoyub bərdi. Börüşt aşıqı qarab oxtək etildi. Aşıq özünün qapqanğı çüşkü azlı qağalıqını bilib, kəyinigə qarab qaçdı. Börüşt etilib berib, keçib ketib atqan aşıqını talab getdi. Aşıq, vay can, vay putum dəb, dat pəriyat kötürüp, yüzlerini işki kolu bilen kamallığını çe, karının üstüge yekildi. Onun koludun uçup çıkan xancar, üstünü muz tutup ketken kelin kargı sancılıp kaldı. Bu çağda, jodo kötürüp alğan Tohtar'ımı kar üstüde yatkan aşkı yekildişip kağan edi. Elbazı buzulgan Tohtar'ının, jodo'nu egiz kötürüp, özge karap etilip kilovatkalıqını körgen aşık, kargı sancılgan xancargı özünü attı. Lekin, o böyre işte putini çişlep tatkaşka kolunu xancarge yetküzelmedi. Jodo kötürgen Tohtar'ın özge yıkılışıp qağalıqını körgen böyre işte beşini borap onunğa qaradı. Aşık, dəl şu çağda qar üstüde oturgan xancarını kolığı elu aldı. Bunu körgen böyre işte aşıqı yeni etildi. Qılcırlaşkan aşık, koludaki xancarını özge et

0: üstüde domalap getdi. Şu aralıqda Cengizmo yer astı öydün edilip çıkıp aşıqının yenige keldi. Ve ağırıq azabığı çediyalmay, qaqşavatkan bu evlağını arğamcı bilen çemberçes bağladı.
1: Sile bir günahsız çarımı çıkı azab silip at sile!
0: Dedi yüz gözlerge kan çacırgan aşıq meşildap jığılap durup.
1: Sile kanunga kılaplı kılıp at sile! Tolu bilcirli mi?
0: Dip vakırdı Cengiz gazap bilen.
1: Sen kanunu bilsen, Yeltapan bilen birleşip, Karmaylı rayonda cinayet sadırkıp şirabdın.
0: Aşık, Yeltapan'ın ismini anlap, beşini töven sangalattı. Tohtar, kanı boyalgan, nefesinin tohtağın böğrü iştinin beşini kötürdü. Onun çekçiyip, kıtıp kalgan közleri yaşkı tolgan idi. Cengiz, neç yılladın buyan, özlerge hemra bulup kegen bu sadık, sezgür, Kayser iştini asta kötürüp, çanığı saldı. Beşini sangıltıp, meşildap jığılap olturgan aşıqnımı tartıp, orundun turguzup, iştirip çanığı çıkardı. Ola davalaş ponkitigi yıkılaşkanda atlıq kilovatkan Qasem bilen uçuruşup kaldı. Akufkala bir-birge külümsirap karıştı. Ola şu günü böğrü iştini tağ bağırgı kömüp, onun üstüge bu yerge töhpikar böğrü işt kömülgen degen xatla yazılgan tahtayını orundup koydu. Aşıqla qamlik bu etkesini kolgu çüşürüşte, Börüşt bilen Tohtar Ağının rolü menden çoğun boldı. Dedi Cengiz Akufkala bilen hoşlaşıp edip. Bu rehimsiz etkestçi bizden kendimizin əgiş bile jürdüğün iştikimi xancar silip, onu için işlik öltürüp etdi adaş. İşkinin aldı da durgan jotu bek əskat dediğin əfkam, dedi Tohtar Qasenge külüm sirap qarap. Bomısa, mağımı xancar silip etiştin yanmaydı o əblaq.
2: Şauqınsız derya. Perhat dosti Gavşani Kösüla köz aldığa ülüp ketken mumusu bilen Canxun kiletti. Onun mumusu Nurxan minnet təmərsiz, hardım taldım demey, balıla bilen nəvirlənala dəb keç kündüz şauqunsuz aqıdığan bir əzim dəryağı oxşaytdi. O, maxtınışnımı, datılınışnımı bilməydiğan, balılanın capasını rahat hesaplaydıgan, balılanın külüksüdün aləmçi şatlıq tapıdığan bağır illik bir an idi. Onun anılık mekri her millet ballarına oxşaşlı nur çatdı. Onun muhabbeti aldıda millet çekçigraları özünün mövcudluğunu yok atkan idi. Şuna onun söygü dervası Uyğur balalarına mı, Xanzu balalarına mı, Kazak balalarına mı kən içi vetelgen idi. Onun illa kuçkıda balala özlerini yetim, başpanasız, aciz, namrat hesaplamaydı. O yamğurda kalgan her kandak balının aldıda şu allı küllikü aylın alaydı. Cudunda kalgan balılani onun gülxanğa aylangan yürüki şu anlı ıstalaydı. Şuna balıla onun yenide tonglap kanmaydı, üşüp kanmaydı, aş yalanaş kanmaydı.
3: Radio anlıqıcıla, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyatın nəşir kılgan Anwar Abduriyevnin Aqmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulurdu.
2: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayret ki kilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Junhanın kat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanı da mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız diyen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda suyumuz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımın alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiye azimetleri batırlıq bilen ilişti.
6: Topni 400 numarı verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirinin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki sene boyumları.
2: Devletinin muhim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
7: Men bir tamçı su.
8: Men mo bir tamçı su.
7: Men süpsüzük eriğden keldim.
8: Men hakı su ambırdın keldim.
7: Güllükte güllerini soğuramam.
8: Cümekni çın etmepto. Men evrez yoluğu ikip gettim.
7: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı suğardım.
8: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
9: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.
0: Kadimdin hazırgıca Jongoluqla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.

0: ali janoblik, turmushqa singib ketgan harakat mezoni.
1: Ali janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar ali janoblardir.
0: Ali janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janoblardir.
1: Ali janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qilolaydiganlar ali janoblardir.
0: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ralaydiganlar ali janoblardir.
1: Ali janoblar atrofimizdagi ulgu bo'lolaydigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish, kamtar ali janoblardan bo'lish jung'oliqlarning ro'yi intilishidir. Мен чоң миңа. Вақтым чықсыла әсті сақылған үшчірланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
2: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай таңат құзы сәәплік еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar beden əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlumay tang atquzu öti səbəblik zər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügüşere dep kaldım.
5: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
1: Kiçikine ot yalkını barmağımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab kuyuyatqan Gülxan bütün bədəninin harğılığını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.